0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Kuzey

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikiniz de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi.

Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne Diyarbakır anladı beni ne de sen. Oysa ne çok sevdim

kadar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinci de bilsen. Ne anılar anladı beni yar, ne desen. Oysa ne çok sevdim.

ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı yar beni ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Ne anılar anladı beni yar ne desen. Oysa ne çok sevdim ikinizi de bilsen. Geliyorum köpekler gibi acı çekerek.

Altı çocuk büyütmüş gariban maaşıyla. Bu adam

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
6: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
7: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
8: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
9: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: beni o gözlerin vurdu.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak... Sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
7: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
8: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
9: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

zamandır üzüntü başladı. Gözlerim şafak bekledi. Uzarken ellerim kulağım kirişti. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Ah verebilseydim keşke. Yüreği avucunda koşan her bir anneye. Tepeden tırnağa oğula ve kıza kesmiş bir ülke yarma. Düşlerimle sınırsız, diretmişliğimle genç, şaşkınlığımla çocuk devrederken sırdaşıma, sulca acı verdi yanamda tomurcuk. Pir Sultan'ı düşün anne, Şeyh Bedrettin'i, Böklüce'yi, Torlak Kemal'i, insanları düşün anne. Düşün ki yüreğin sallansın, düşün ki o an güneşli, güzel günlere inanan, mutlu bir Yusufçuk havalansın.

hani benim güzel annem? Alaş yafağımda ülkemin yıldızı şunlar varken, oturup yıldızlar içinde kendi bulup kanamıştım. Ne garip duymuş ölmek. Öptüğüm kızlar geliyor aklıma. Bir açıklaması vardır elbet giderken dar ağacına. Geride masa üstünde boynu bücük kaldı kağıt kalem. Bağışla beni güzel annem. Oğul tadında bir mektup yazamadım diye kızma bana. Elleri değsin istemedim. Gözleri değsin istemedim. Ağlayıp koklayacaktın. Belki bir umut taşıyacaktın koynunda. Yaşamak ağrısı asıldı boynuma. Oysa türkü tadında yaşamak isterdim. Ölmek ne garip şey anne. Bayram kartlarının tutsaklığından aşırık bayramı sedef bakmalı bir kutu içinde vermek isterdim çocukların eline. Sonra benim güzel annem damdan düşer gibi vurulmak isterdim bir kıza. Gecenin kıyısında durmuşum, kefenin cebi yok. Koynuma yıldız doldurmuşum, koşun çocuklar koşun, sabah üstüme geliyor. Kısacası güzel annem, bir çiçeği düşünürken ürpermek yok. Gülmek, umut etmek, gözlemek ya da mektup beklemek gözleri yatırıp bırakmak. Ölmek ne garip şey annem. Artık duvarları kanatırcasına tırnağımda şaşkın mutlu şiirler yazamayacağım. Mutlak bir inançla gözlerimi tavana çakamayacağım. Baba olamayacağım örneğin. Toprak olmak ne garip şey anne. Ölmek ne garip şey anne. Uçurumlar ki sende büyür. Dağdır ki sende göçer. Ben bayrak derim, çiçek derim. Çam diplerini açmış kanatlarını kozalak derim. Gül yaraklı çocuğa benzer. Yine de oğlunu yitirmek kim bilir. Ne garip şey anne. Her kavgada ölen benim. Bayrak tutan, çarpışan. Her kadın toprağı tırnaklayarak doğurur beni. Özlem benim, kavga benim, aşk benim. Bekleme anne. Bir sabah çıka gelirim. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Bir sabah anne, bir sabah. Acını süpürmek için açtığında kapını. Radyo

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitisprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba.
1: Sizin sesiniz.
2: Radyo Merhaba, reklamlar.
0: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.

bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın hep. Yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et yardım et. Bilirsin bu çocuk dalgın hep dalgın hep dalgın hep dalgın. İnan senden geçemiyorum. Yine sarhoş.

Radyo Merhaba. Sizin

dedikleri üç hece.

0: merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
6: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
7: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
8: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
7: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
8: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
0: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı. Site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
8: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Radyosu Tide Radyo'dan yine güzel bir sabahtan Kerim'den Kazım'dan hepinize günaydın, hoş geldiniz. Saatleriniz 9'u 1 dakika geçiyor. Canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Bu sabah bizlere WhatsApp yoluyla ulaşabileceksiniz. 0177 977 2772 bizim WhatsApp sesli yazılı mesaj hattımız. Güzel bir sabahtan hepinize saygılar, sevgiler, hoş geldiniz. Tide Radyo burası. Aynı zamanda Kabloleyin Tide TV ve Radyo Merhaba uygulamasının hem radyo bölümünden hem televizyon bölümünden görüntülü bir şekilde bizleri izleyen dostlar. Hepiniz hayırlı işler, günaydın, yolunuz açık olsun. Kerim günaydın.
1: Einen wunderschönen guten Morgen aus der täglichen deutsch-türkischen Morning Show. Merhaba Hamburg mit den lieben Kasenzorn und mit meiner Wenigkeit Kerim sind wir jeden Morgen für euch knapp eine Stunde live. Haben wieder viel Musik für euch vorbereitet und mit euren WhatsApp-Nachrichten, die wir hoffentlich filmen unter 0177 977-2772 erhalten werden, wird das auch eine wunderbare Sendung, lieber Kasım.
0: Evet, Kerim'in bugün sesi biraz kısık, o yüzden idare edeceksiniz. O fazla konuşturmayacağız Kerim'i. Şarkıdan sonra biz buradayız. Günaydın.

0: Peki, günaydın mesajlarını görüyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Ziya Toprak, günaydın. Hasan, Bülent, Su, Mahmut Koçak, Azmi Akgül, Ahmet Boyraz, Banu Tülay, günaydın. Facebook sayfasından Ali Kaya, günaydın, hayırlı işler dileriz. TikTokçular gelip gidiyorlar, böyle bir anda bir varlar bir yoklar, o yüzden onlara da bir günaydın diyelim, yeterli mi? Şimdi dışarıda bulutlu bir hava var. Dün maşallah çok güzel bir yağış aldık akşam üzeri özellikle. O akşam üzeri iş trafiğinde çıkmış olanlar ya da böyle işte ya bisikletle giderim diyenler, neler oldu neler. Hamburg'da felaket bir yağmur yakaladı hepimizi. Islandık, güzel de oldu. Uzun bir süredir yağmayan yağış gelişiyle birlikte özellikle yeşil Hamburg'umuzu tekrar canlandırdı. Çünkü yağış olmasaydı dışarılardaki çimenlerin hafif hafif sarardığını hepimiz görüyorduk, değil mi? Yani sararan Hamburg mu yoksa biraz yağış alan Hamburg mu derseniz, tabii ki yağış alan Hamburg diyoruz. Bugün şöyle bir baktığımızda gün içinde ara ara güneşi göreceğimiz hafif yağışlı, bazen de gök gürültülü bir Hamburg bizlerle birlikte olacak. 23 derecelik bir hava sıcaklığı bizim için burada. Peki yarın nasıl olacak diyenler ise, yarın havamız biraz daha düşecek. Bütün gün bulutlu, 21 derecelik bir perşembe sabahı olacak. Cuma günü sabah uyandığınızda bulutla güneşi bir arada göreceksiniz. Yani bulutların arasından güneş size göz kırpacak ama yağış oranının düştüğü fakat hava sıcaklığının artmadığı 21 derecelik bir hava sıcaklığı bizlerle birlikte olacak sevgili dostlar Hamburg'da.
1: Ja, wenn wir uns den Wetterbericht ansehen, dann sehen wir auf jeden Fall, dass es relativ warm noch weitergeht mit rund 23 bis 24 Grad. Heute werden wir noch einen Tag haben, der noch relativ warm ist, allerdings mit viel Regen und auch zeitweise leichter, oder nicht leichter, zeitweise sind auch Gewitter möglich. Und das geht auch in den nächsten Tagen so weiter. Morgen mit leichtem Regen und auch ein paar Gewittern. Übermorgen dann am Wochenende dann hingegen sieht's dann wieder wunderbar aus mit viel Sonne und wechselnd wolkig und Regen geht's auf jeden Fall weiter. Es ist auf jeden Fall etwas aushaltbarer als in den letzten Tagen.
0: Kerimciğim, o zaman yine eskilerden bir şarkıyı rahmetli Barış Akarsu'dan dinleyelim, tamam mı? Ondan sonra biz burada olacağız. Bakalım kimler bizlerle birlikte. 0177 977 2772 bizim WhatsApp sesli yazılı mesaj attığımız. Radyolarını yeni açanlar, FM 96'dan Hamburg trafiğinde dinleyenler, biliyorum sıkıntınızı, az önce biz de o sıkıntıları yaşadık. Hatta birazdan sizlere soralım, özellikle Hamburg'daki vatandaşlar, bizi Hamburg'dan dinleyenler, FM 96 TİDE radyo yayınından da takip edenler, beğeniyor musunuz Hamburg'un yönetimini? Nasıl buluyorsunuz? Her şey yolunda mı? Mesela eksik gördüğünüz yerler ya da yok ya her şey güllük gülistanlık, pırıl pırıl bir Hamburg, her şey yolunda mı diyorsunuz? Bize yazabilirsiniz. Şarkıdan sonra gelen mesajlarınızı okuyacağız. Önce bir müzik arası.
1: Jetzt geht's weiter mit der nächsten Musikpause und danach kommen wir dafür für euch zurück. In dieser Musikpause könnt ihr uns gerne schreiben, wo ihr denn gerade seid, ob ihr gerade im Verkehr seid und wie der Verkehr gerade fließt. Und dahingehend könnt ihr auch direkt uns schreiben, was ihr denn zu der jetzigen Lage in Hamburg denn als Meinung habt oder welche Meinung ihr gerade in Hamburg vertritt. Denn uns würde interessieren, ob ihr denn gerade zufrieden seid mit dem rot-grünen Senat. Und das könnt ihr uns gerne schreiben unter 0177 977 2772. Entschuldigt bitte meine Stimme heute, mit der müsst ihr leider erstmal so auskommen.

0: Radyo burası. Kerim ve Kasım mikrofonlarda. Facebook'tan Şengül Ulutaş günaydın demiş. Teşekkür ederiz. Sizlere de günaydın. Yılmaz İster günaydın. Alanya'dan bizi takip ediyormuş. Ne güzel. Şimdi orası fıstık gibidir. Mehmet Yıldırım günaydın. Bekir Günyer günaydın. Ali Kaya da demiş ki Hamburg'un gerçek hali bu abi. Yani daha ne bekliyorsunuz demiş. Tülay nereden yazmış? Neue Graben yağmurdan sonra bu hale geldi diye bir fotoğraf atmış. Evet maalesef öyle. Esat abimiz günaydın. Onun dışında bir tane daha mesaj. Aa ne güzel. Tam biz duyurusunu yapacağımız anda geldi Kerim. Altona da biliyorsunuz sevgili dostlar. Cumartesi günü semt şenliği yapılacak. Ve buraya da Türkiye'nin ünlü gruplarından hemen hemen böyle... Herkesin bildiği ya biz bilmiyoruz diyemeyeceğiniz bir sanatçı grubu geliyor. Moğollar grubu burada olacak. Cumartesi günü Kemal Altun Plas'ta olacak. Saat 12'den itibaren bu güzel etkinliğe katılabilirsiniz. Ve bu konsere hep birlikte eşlik edebilirsiniz diyelim. Birazdan da bir Moğollar şarkısını çalacağız. Tamam Kerim, sen konuşur konuşmaz şarkıya gitmeliyim.
1: Ja, es geht auf jeden Fall live jetzt weiter. Viele Nachrichten und natürlich viele der Meinung, dass es so nicht mehr weitergeht, dass sie jeden Tag im Stau stecken etc. etc. Vielen lieben Dank also für die Nachrichten. Ich kürze das jetzt heute ab, weil man ich meine Stimme schon muss. Es tut mir leid. Unter anderem wird die Gruppe Moolash am 4. Juli in Hamburg sein im Kemmer-Altum-Platz ab 12 Uhr. Findet das Ganze statt. Der Eintritt ist frei und jetzt eine kurze Musikpause, Kasim.

Yaşlı gözlerime baktığın yerden gözlerin doluyor gecelerime. Gözlerin doluyor gecelerime. Gözlerin doluyor gecelerime. Gözlerin doluyor gece.

0: Bana bizim için öyle fazla da ilgilendiren bir spor karşılaşması olacağını zannetmiyorum diye. Hatta dün akşam bile evde maçı izlemedim. Açtım Radyo Merhaba'da, ne güzel şarkılar vardı akşam saatinde. Onları bir şekilde dinledik. Şimdi Hulusi Üstüner abimiz günaydın, kolay gelsin demiş. Teşekkür ederiz. Bu kerime niye bakmadı Hulusi Bey? Ben onu anlamıyorum. İyi yayınlar dilekleri var. Orhan Gencel de bir sitemkar bir mesaj yazmış. Kazım abi hayırlı sabahları, yayınlar. Sabahtan beri kafayı yiyorum. Sinirden Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı kaç milyon dolar futbolculara para verecekmiş. O parayla 16 tane okulu yapılıyormuş. Bunlar neyin kafasını yaşıyorlar? Yahu adamlar hiçbir şey yapmamış. Bir de adamlara aferin, iyi yenildiniz diye milyon dolarlar veriliyor. Böyle saçmalık olabilir mi? Sanki babasının parasını veriyor Futbol Federasyonu Başkanı diye sitemini dile getirmiş milli takımımızın elenmesiyle birlikte. Haklısın. Yani başarının olmadığı bir yerde ödül vermeyeceksin. Ama maalesef Türkiye'deki sistem böyle çalışıyor. Evet kardeşim, siz erken elendiniz. İsterseniz bir daha milli takımda oynamayabilirsiniz denilse bütün kadroya. Ve zaten bakın diğer dünya ülkelerindeki takımlar yenilince teknik direktörler istifa etti, biz hala devam ediyoruz. Edin bakalım, edin, ne yapacaksınız sonunda diyelim Kerim.
1: Ja, live geht's weiter jetzt hier auf Thiel Radio. Vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Nachrichten eurerseits. Ich möchte es auch gar nicht wie ich in die Länge ziehen, weil ihr hört das raus aus meiner Stimme, dass ich gar nicht echt, dass ich gar nicht sprechen kann so richtig. Es kommen viele Beschwerden, vor allem auf den Headcoach von der türkischen Mannschaft, denn der möchte ja nicht zurücktreten, der hat ja auch selbst gesagt, dass er nicht zurücktreten wird und dass er ja vor allem das USA-Spiel ja, ich sag mal, immer als Beispiel nimmt und sagt, ja guck mal, das hat doch super geklappt und das hat doch super alles da funktioniert mit rund 3 Toren, und deswegen möchte er nicht zurücktreten und er sieht da keinen Grund. Und die Leute, die auch dafür zuständig sind, die ihn nicht selber rausschmeißen könnten, wollen ihn auch nicht rausschmeißen und wollen am Ende sogar noch hier und da noch paar Bonusauszahlungen an die Spieler machen. Und da hat der Orhan Gencel geschrieben, dass er dass ihn das sehr nervt und dass ihn das sehr stört. Deswegen, genau, hat er uns geschrieben. Aber das einmal kurz als Abkürzung.
0: Peki, Mehmet Topçu geçmiş olsun dileklerini iletiyor sana. Bu arada Yalçın Dayar abin sana günaydın diyor. Ben çünkü ona gecenin erken saatlerinde günaydın dediğim için bana yazmamış. Erdoğan Bayram abimiz gelmiş, tatilden dönmüş. İyi yayınlarınız olsun Kerim ve Kazım demiş. Teşekkür ederiz. Onun dışında... Şimdi sevgili dostlar, biraz önce de anons etmiştik. Moğollar grubu Hamburg'da olacak cumartesi günü. İsterseniz onların böyle Dinleyiverin Gari isimli şarkılarını dinleyelim. Ondan sonra biz burada olacağız, sohbet edeceğiz. 0177 977 27 72'ye mesaj gönderen dostlarımız, sizlerin mesajlarını elimizden geldiğince okumaya çalışıyoruz. Mesela yeni gelen bir mesaj, yok yok diyor, hiçbir eksiğimiz yok diyor, hatta fazlamız var diyor. Banu yazmış, fazla inşaatlar var, zamlar serbest, uyuşturucu nokta nokta nokta devam ettirmiş. Yani zam var diyor, inşaat bol diyor, uyuşturucu da serbest ettiler, geri kalan önemli değil dercesinde mi yazmış artık, ne dersin Kerim? Ha? Bir şarkı yapalım, sen fazla konuşma bugün. Sen fazla konuşma. Hakikaten sesin dinlensin biraz, tamam?
1: Viele schreiben tatsächlich auch, nee, ist doch alles super in Hamburg, der Verkehr ist super, alles ist super. Und ja, was soll ich sagen? So sind die Nachrichten zumindest zum Verkehr und zum rot-grünen Senat in Hamburg. Jetzt eine kurze Musikpause.
2: Baylar, bayanlar, kayacak merdiven bulamayanlar, sizlere bir bahanemiz var, dinleyin gari.

0: Evet, bu güzel grup cumartesi günü Hamburg'da Altona'da semt şenliğinde olacak ve girişlerin yani ücretsiz olduğu şahane bir semt şenliği olacak. Havamız da çok güzel olacak. 24 derecelik yağışsız bir Hamburg havası olacak cumartesi günü. Keyifle bu semt şenliğine gidebilirsiniz, eğlenebilirsiniz. Kerimciğim, bu yazanların Kemal Güven hariç hepsi Denizliliydi. Bundan emin olabilirsin. Gidiverin gari, oynayıverin gari dedi ya, onların hepsi Denizlili, buradan emin olabilirsin. Şimdi sevgili dostlar, hayat devam ediyor ama geçtiğimiz gün biliyorsunuz hepimizi üzen bir olay oldu. Hamburg'a yakın Stade'de özellikle ben çok üzüldüm. Çünkü orada çalışanlardan bir tanesi cumartesi günleri Kerim'le birlikte yayın yapan sevgili Helin kardeşimizin de çalıştığı, eskiden çalıştığı bir yerde 6 kişi hayatını kaybetti ve buradaki kötü olayı gerçekleştiren kişinin de Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Hep kendi kendime soruyorum, bir insan Kalaşnikov silahı neden yanında taşır ya da neden satın alır? Normal sivil bir vatandaşa Kalaşnikov silahın ihtiyacı nedir diye kendi kendime soruyorum. Şimdi o orada 6 kişiyi öldürmekle kalmadı, bir toplumu da kötüledi, insanlığı da kötüledi. Cani olarak yani lanse etmemiz gerekiyor. Bir Türk vatandaşının böyle bir olaya karışması, kim olursa olsun, tabii ki hepsine de karşıyız ama bir Türk vatandaşının bu olaya karışması bizleri derinden yaraladı. Şöyle bir baktığımızda 3 aylık bir bebeğin velayet anlaşmazlığına bağlantılı olarak, yani bir şeyde anlaşamadığımız zaman silahlar mı konuşmalı? Son dönemde şöyle bir baktığımızda bütün dünya acayip bir yere gidiyoruz. Hakikaten acayip bir yere gidiyoruz çünkü hemen kavga, işte hemen işte tartışmalar, yani konuşarak, aslında insanlar konuşarak anlaşılır diye bir söz var ama hayvanlar koklaşarak, biz bunu gerçekleştiremez hale geldik. Bunun sebebi nelerdir? Aslında psikologlara sormak gerekiyor. Neden bu şiddet yükseldi bütün dünyada? Sadece Hamburg'daki bu olay değil, bütün dünyada bu olay, her yerde, Amerika'da, okullarda, çocuklarda işte silah taşıyanlar, Almanya'nın belli bölgelerinde mafya çatışmaları, hepsi böyle son 3-5 senede yükselişe geçti. Üzücü tabii ki Kerim.
1: Ja, eine sehr traurige Tat. Bei einer Schießerei in einem Jugendzentrum in Stade, Niedersachsen, kamen rund 6 Menschen ums Leben. Die Polizei gab an, dass der Angriff auf einen Sorgerechtsstreit um ein 3 Monate altes Baby zurückzuführen sei. Weitere Details zu den Ermittlungen wurden im Laufe des Abends auch bekannt gegeben. Unter anderem haben die Ermittler festgestellt, dass es sich um einen 45-jährigen Mann handelt aus Hannover. Und der Verdächtige, der in Deutschland geboren sein und die türkische Staatsbürgerschaft besitzen soll, ist Polizei bekannt, jedoch nicht wegen Gewalttaten vorbestraft. Es war immer bis jetzt nur Bedrohung, weswegen er bekannt war. Allerdings hat die türkische Staatsbürgerschaft und das ist genau das Traurige daran, dass er jetzt 6 Menschen umgebracht hat und jetzt ich sag mal, klar, die Strafe sieht, aber diese 6 Menschen werden jetzt auch durch die Strafe, die er bekommt, nicht wieder zurückbekommen und das ist das Traurige daran.
0: Evet Kerim, hakikaten üzücü bir durum. Hani bunun bilmiyorum ki nasıl çözüleceğini, bilgim yok yani, ama bunlar, bu tür olayların, özellikle bu son dönemdeki bu silahlı çatışmaların, mafyavari hareketlerin, yani siyasetçiler önlemek isteseler önleyebilirler diye içimden geçiriyorum yani. Emniyet güçleri, dün mesela Kerim, hep burada şikayet ederdim ya, işte ya bazı kalabalıklar, bazı vatandaşlar şu caddeyi biraz kötü duruma düşürdü diyordum. Dün birdenbire ne olduğunu anlamadım ama aynı anda, yani yaklaşık 20 taneye yakın polis bazı kişilere kimlik sormaya başlayınca ortalık bir anda sakinleşti. Bir anda o kadar güzelleşti ki, demek ki emniyet güçleri dışarı çıkıp arada böyle bir şeyler yapsa bu caddede yine eski sakin dönemine dönüş yapacak gibi. Hemen herkese kimlik soruyor. Hakkıdır, polis sorabilir kardeşim. Şüpheleniyorum. Gösteren kimliğine bir sorun olmayana bir şey. Ama bazıları hemen kayboldular ortadan. İlginç geldi bana. Bir şarkı arasına gidelim Kerim. Şarkı arasından gittik, geldikten sonra bize ilk mesaj yazan. Bakın ilk mesaj. Şimdi yazabilirsiniz. İlk kimin mesajı düşerse 9 Ekim'deki Selda Bağcan konserine ve aynı zamanda yanında da Rose Gül Mobilya'nın indirim çekini hediye edeceğiz. Ama biz o kişiyi telefonla kısaca arayıp ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz diye de bir hal hatır soracağız. Onu söyleyelim. Selda Bağcan konserine gitmek istiyorum diyenler şimdi yazabilirler. Kerim konuşur konuşmaz.
1: Ja, eine ganz kurze Musikpause und nach der Musikpause kommen wir wieder für euch zurück. Es heißt, für euch dranbleiben. Jetzt in dieser Musikpause habt ihr auch direkt die Chance, ein Selda Bağcan Konzertticket zu gewinnen. Also auf jeden Fall mit dran teilnehmen und ein Selda Bağcan Ticket gewinnen.

0: Peki, hattın diğer ucunda bir dinleyicimiz var. Konser diye ilk yazan o. Merhaba.
1: Merhaba, günaydın.
0: Günaydın, kimsiniz efendim?
1: Ben Ayten Doğaç. Ayten. Şu an otobandayım.
0: Otobandasınız. Arabadan konuşuyorsunuz değil mi? Telefon elinizde değil inşallah.
1: Yok, elimde değil.
0: Ne işiyle meşgulsünüz?
1: Emekliyim.
0: Emeklisiniz, ne güzel. Keyif yapıyorum, bundan sonra sağlığım yerinde olsun, hayatı yaşayacağım diyorsunuz.
1: Aynen öyle.
0: Peki daha çok Türkiye'de mi yaşıyorsunuz, Almanya'da mı yaşıyorsunuz?
1: Yok, Almanya'da yaşıyorum.
0: Almanya'da. Türkiye'ye gidip geliyorsunuz ama değil mi?
1: Tatil amaçlı.
0: Tatil amaçlı. Peki. Selda Bağcan konserine bir kişilik bilet kazandınız. Aynı zamanda Rose Gül Mobilya'nın indirim çekini.
1: Teşekkürler.
0: Size biletinizi birazdan göndereceğiz. O WhatsApp'tan göndereceğimiz bileti kapıda okuttuğunuz zaman giriş yapabileceksiniz. Başka kimseye o bileti atarsanız sizin giriş hakkınız iptal olmuş olur. Onu baştan söyleyeyim. Tek kişilik biletler onlar. Okey. Türkiye'de nerelisiniz?
1: Antep.
0: Antep. Gaziantep'li. O zaman benim benim arkadaşım İbrahim'i tanır mısınız? Marangoz İbrahim'i.
1: Yok.
0: Ya tanımıyorsunuz. Neresi? Hamburg'un içinde misiniz yoksa dışında mı?
1: Hamburg benim işte.
0: Orası neresi? Ben biraz harita özürlü bir kişiyim. Navigasyonla gidiyorum. Neyse önemli değil. Size iyi seyirler diliyorum. Efendim?
1: Teşekkürler. Aydilşet'e yakınım.
0: Aydilşet'e yakın. Peki. Size iyi seyirler dilerim. Konser günü gittiğinizde size gelmiş olan bileti göstereceksiniz. Tamam?
1: Tamam.
0: Adınızı soyadınızı bir daha söyleyin lütfen.
1: Ayten Doğaç.
0: Ayten Doğaç hanımefendi kazandı bugünkü biletimizi sevgili dostlar. Çok teşekkür ederiz. Şansınız hep böyle devam etsin inşallah.
1: İnşallah. Bir yerde gülüyor
0: işte. Efendim?
1: Bir yerde gülüyormuş demek ki.
0: Gülecek tabii. Niye siz şanssız mı görüyorsunuz kendinizi?
1: Biraz öyle görüyorsunuz.
0: Yok asla, olur mu? Kide Radyo'dan ödül kazanan herkes kendini şanslı kabul etsin.
1: Aynen öyle.
0: Peki.
1: Teşekkürler. Çok
0: sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Sağ olun.
1: Güle güle.
0: Ayten Doğaç'tı değil mi Kerimciğim? Hemen burada evet. Bakabiliriz. İsmine de bakalım buradan. Çünkü yanlış. Evet, Ayten Doğaç hanımefendi kazandı biletimizi. İyi seyirler dileriz kendisine.
2: Ja, Kasım, das war dann jetzt die Ayten Doğaç, die hat das Ticket gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und wir haben auch ein bisschen mit ihr gesprochen. Sie kommt aus Hamburg-Böningstedt und hat das Ticket jetzt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, liebe Ayten Doğaç.
0: Sana yakın galiba değil mi Kerim, o denilen yer?
2: Ja.
0: Evet. Çünkü sen Hamburg'un dışında oturuyorsun ya. Kerim kızıyor ben her zaman böyle dediğinde. Kerim, ben seni bugün fazla konuşturmuyorum. Şarkıya gidelim. Bol bol şarkılı olsun. Bugün, yarın artık şey yapacağız. Hadi bakalım, bir istek şarkısı daha var Ahmet Kaya. Onun ardından tekrar sizlerle birlikte olacağız.
2: Eine ganz kurze Musikpause von Ahmet Kaya und danach kommen wir wieder für euch zurück.

0: Hem Aşık Mahsuni hem de Ahmet Kaya'yı rahmetli analım. Sevgili dostlar, biliyorsunuz dün Kerim'le anons etmiştik. Yarın, bugün ve dün de toplantı yapılmıştı. Burada Mönchengladbach'te her gün biliyorsunuz Sivas katliamında hayatını kaybeden canlarımızı anmak için orada insanlarımız bu duruşlarını gösteriyorlar. Siz de eğer gitmek isterseniz bugün ve yarın Mönchengladbach'teki o toplanma alanında yine gidip orada desteğinizi sunabilirsiniz. Şimdi bir dinleyicimiz, abi bu hava ne oldu böyle diye yazmış. Havamız düzelecek, merak etmeyin. Birkaç gün böyle bir serin geçecek. Temmuz ayının ortalarından itibaren yine o geçtiğimiz haftaki sıcak havalar geriye dönecek. Bu sefer de abi çok sıcak diye yazacaksınız, biliyorum. Ama işte insanoğluyuz, bir türlü yetinmeyi bilmiyor muyuz nedir? Ama Temmuz'un ortasından, yani onundan itibaren yine hava sıcaklıkları özellikle yükselişe geçecek. Pişeceğiz yani, hiç merak etmeyin. Bugünlerin böyle keyfini çıkarmaya bakın. Çünkü hava çok sıcak olduğu zaman ne doğru düzgün çalışabiliyoruz, ne doğru düzgün uyku uyuyabiliyoruz. Hareketlerimiz kısıtlamak zorunda kalıyoruz. Kerim'i bilmem, o çünkü klimalı ortamda çalışıyordur kesin, değil mi Kerim? Ha?
1: Evet, evet.
0: Evet. Peki, ama Temmuz'un itibariyle havalar ısınacak efendim, merak etmeyin.
1: Ja, live geht's weiter jetzt hier auf Chile Radio. Natürlich einige Nachrichten, auch unter anderem über WhatsApp, dass das, was da mit dem Wetter los ist etc. Das hatten wir am Anfang der Sendung schon durchgegeben. So ist das, genießt das, denn es wird so oder so wieder eine heiße Welle nochmal kommen. Und da werdet ihr dann wieder sagen, dass es zu warm ist. Also so eine goldene Mitte gibt es leider in Deutschland nicht mehr so richtig. Wenn schon ist es so regnerisch oder es ist einfach wieder zu heiß. So ist das, so kann man, viel kann man leider dagegen nicht tun. Außer es einfach zu genießen und einfach mit dem, was man hat, glücklich zu sein. Und das ist so das, woran ihr vielleicht festhalten solltet einfach. Schmidt. Auch wenn es schwierig erscheint.
0: Sevgili Kerim, İlyas Ay galiba bugün bizi yeni işinden dolayı dinlemeye başlamış. Çünkü çok geç bir günaydın olsun. Günaydın, günaydındır. Hayırlı sabahlar Hamburg'un güzel insanları. Ankara güzelleşiyor diye yazmış. Ankara'dan mı bizi dinliyor? Allah Allah. İyi tatiller o zaman. Tabii Ankara'daysa, yine bizi açıyorsa Tidara diye, ne mutlu bize. Sevgili Kerim, biz bugünlük biraz erken bırakalım. Çünkü senin sesinin dinlenmesi lazım. Yoksa iyileşmen gecikir. Tamam. Biz vedamızı yapalım. Hadi sen bir vedanı yap, arkada ben vedalı yapayım.
1: Ja, von heute war es von uns. Morgen um Punkt 9 Uhr heißt es wieder für euch Merhaba Hamburg. Also heißt es wieder für euch Tirero einschalten, Merhaba Hamburg einschalten. Bis dann, passt euch auf, bleibt gesund. Und bis dann. Tschüss, tschüss.
0: Peki, bugünlük bizden bu kadar. Bizim uygulamamızı indirdiniz mi sevgili dostlar? Radyo Merhaba uygulamasını indirenler vardır içinizde. İndirmediyseniz ücretsiz bir şekilde uygulamamızı indirebilirsiniz. Oradan da 7/24 Türkçe müzik dinliyorsunuz. Arada biz orada canlı yayınlarda oluyoruz. Az sonra bugün izinden dönen Arif Güven Showtime başlayacak. Size tekrar yayınlarını dinletiyorduk ama Arif şimdi izinden döndü. Az sonra kulaklarınızda olacak. Garanti veriyorum, sizi güldürecek. Kendinize iyi bakın. Yarın sabah görüşürüz. Hoşça kalın. Dostça kalın. Alasmalık.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Güven, Showtime.
5: Arif merhaba, ben Gerede'den. Almanca öğretmeni Selin.
6: Londra'dan beni dinlemeye başladım. Çok keyifli, çok eğlenceli programlarım var. Başarıların devamını diliyorum.
7: Sen var ya, adamsın adam. Bir tane mesaj attım, hemen yayınladın.
8: İyi yayınlar Arif abi. Bomba gibisin maşallah. Aynen devam.

0: Kükven Showtime. Bayanlar baylar, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre cillop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Susun susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
0: Muhabbetine bayılacağınız, enerjisine şaşıracağınız,
2: güleceğiniz,
0: eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime başlıyor.
2: Ay yine öyle kurban oldum. Haydi bayanlar baylar.
3: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Sevgili dinleyenler, hepinize merhabalar, sevgiler, saygılar, kurban olduklarım. Duyduğunuz aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar, uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Canım kardeşim, kurban olduklarım. Soralım bakalım, programın çok çok başındayken bugün nasılsınız? Bilmiyorsanız ben söyleyeyim, sevgili dinleyenler, bugün biraz böyle bir zamlısınız. Evet abi, bugün biraz zamlıyız kurban olduklarım. Şey de diyebilirsiniz, oğlum Arif Güven birkaç indirim haberi sal da iyiymiş gibi yapalım diyebilirsiniz. Söylüyorum, böyle bir durum söz konusu değil. Bugün birazcık daha fakiriz, vallahi söylüyorum. Vallahi bugün haberler kötü, açık ve net söyleyelim. Programın çok çok başındayken baya bir anonsumuz zamlı olacak, bilginiz olsun. Dur oğlum dur, başlar başlamaz hemen kötü haberler verme derseniz doğru söylüyorsunuz. Şöyle bir sloganlardan birisini bulalım. Ne diyoruz? Ey dünya, bir gün senin saçlarından sürükleyip hüngür hüngür ağlatacağım. Ama o zamana kadar sen ağlatabildiğin kadar ağlat diyerek girdik stüdyodan içeriye. Olmaz mı? Bir dünya dert, keder, tasa, stres. Ne var ne yok hepsini bıraktık kapıda ki biz bunu, hakikaten söylüyorum, yüzünü dahi görmediğimiz, adını dahi bilmediğimiz sizler için yapıyoruz. Dostlar, şunu söylemeye çalışıyorum. Kendiniz için ayırdığınız zaman dilimine mümkün olduğu kadar derdi, tasayı, stresi, kederi, hiçbir şeyi sokmayın. Oğlum Arif Güven, bu imkansız demeyin. Çünkü hayatta imkansız olan tek bir şey var. O da malumunuz, bir insanın herhangi bir şeyi çok ama çok isteyip de yapamaması. Evet abi. Velhasıl buradayız. Bugün de oyun başlıyor. Biliyorsunuz her zaman olduğu gibi. Yavrum siz hepiniz ben yine tek. Benim durum... Daha önce anlattım bak. Terene ağacı diye böyle bir ağaç var. Vallahi söylüyorum, terene ağacı gibi hissediyorum kendimi. Bak, bilmeyenler varsa bu ağaç hakikaten söylüyorum Sahra Çölü'nde. Hatta dünyanın en yalnız ağacı seçildi. Gerekçesi de şu. Bu ağaç abi çölün ortasında tek bir ağaçmış. Ve bu ağaca en yakın ağaç yavrum bak 400 kilometre uzaklıktaymış. Şimdi geçmiş yıllarda birçok gezgin de işte bu ağacın altını dinlenmek için falan kullanıyormuş. Dolayısıyla böyle bir kutsal demişler bu ağaca. Başka bir ağaç yok, çölün ortasında tek bir ağaç. Öyle ki hani böyle şey ne bileyim abi, develere mesela yapraklarını yedirtmiyorlarmış. Gibi gibi durumlar olmuş. Sonra askerler de işte bu ağacı harita çiziminde kullanmışlar. Ya, önemli bir ağaçmış. Demişler arkadaş bu nasıl tek başına duruyor? Sonradan aslında bu ağacın yalnız olmadığı ve mucizesi ortaya çıkıyor. Çünkü ağacın hemen yanında kurban olduklarım 40 metrelik böyle bir kuyu açıyorlar. Bakıyorlar aha su var burada. Çölün yüzeyi yani işte toprak abicim kupkuru. Ama bu terene ağacı köklerini 36 metre falan gibi böyle aşağıya indirmiş. Oradan besleniyormuş. Ben de o ağaç kadar yalnızım ki ağaç gibi inşallah finalim olmaz. Çünkü bak babacığım, bu ağacın yalnızlık hikayesi yavrum 1973'te son buluyor. Gerekçesi de şu. Elin sarhoş bir tane Libyalısı. Vallahi söylüyorum, adam sarhoşmuş abi, Libyalı. Ve koskoca çölün ortasındaki bu tek ağaca geliyor arabayla çarpıyor, ağaç kuruyor ölüyor. Dedim gerçekten merak ediyorum, koskoca çöldeki tek ağaca çarpmayı nasıl becerebildin ya? Velhasıl ben de o ağaç gibi yalnızım yavrum. Ama benim babacığım, benim kuyumda sizsiniz. Vallahi sizden besleniyorum yani. Evet abi, bak gelen mesajlara bak abi. Sesini duyunca her şeyi unuttuk patron, eyvallah kurban oldum ya. Dur böyle bir giriş konusu verebilirim birazdan. Şu teşekkürname kısmını böyle bir aradan çıkartalım. Her zaman olduğu gibi yavrum, dinlemek için bugün de bu radyo programını tercih eden bütün herkese çok çok teşekkürler gençler. Bütün yine esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar, çok çok paralar kazandığınız keyifli günlerden birisi olsun. Seyir halinde olanlara... Ya anonsu bile acıyarak yaptım yemin ediyorum. Yavrum size kötü haberlerim var. Muhtemelen duymuşsunuzdur zaten de. Bir de biz de söyleyelim. Ki birazdan veririz. Velhasıl şimdilik tadımız tuzumuz kaçmasın. Seyir halinde olanlara kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Geç olsun güç olmasın dediklerinizden olsun inşallah. Başka başka başka. Bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, sağlık çalışanlarımıza, ev hanımına, çiftçiye, emekliye, şoföre... Babacım bak ben de çalışıyorum diyen herkese Allah kolaylık versin. Ama tabii ki elbette klavye kahraman arkadaşlarımızla. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yalnız bırakmamışlar. Bakacağız. Birazdan yavrum, birazdan. Sevgili dinleyenler, bu kadar açılış muhtemelen yeterli olmuş olsun. Artık hani ufak ufak başlayalım. Ne diyoruz? Bugün de duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara, sen duydun aslanlar gibi Arif Güven Showtime radyonuzda.
4: Selam Arif Güven, Lüleburgaz'dan Ali, seni çok seviyorum.
5: Merhaba Arif Güven, ben Güney Kore'den Koray Yeşilyurt.
6: Güney Kore'den Koray Yeşilyurt.
5: Şu anda burada akşam oldu, sizi dinliyorum. Bugün başladım seni dinlemeye, çok hoşuma gitti. Çok güzel yayın yapıyorsun. Bütün Türkiye'ye selamlar.
7: Selamlar. Seviyorsun güzel abim.
8: Arif, sırf seni dinlemek için birinci dönem birinci derslerimi boşalttırdım. İnşallah ikinci dönemde de müdürüm derslerimi boşaltırsa seni dinlemeye devam edeceğim. Sessiz takipçinin.
9: Arif abim, geldin yine yüzümüzü güldürdün. Hoş geldin. Yoklamadayız her zaman.
10: Selamünaleyküm Arif abi. Ben de buradayım. Berlin'den Tuncer. Hepinizi seviyorum.
11: Allah senin gibi radyocuları başımızdan eksik etmesin abicim.
12: Arif Güven Show.

0: Bayanlar baylar.
1: Bayanlar baylar.
0: Radyonuzun sesini birazcık daha yükseltirse ve buradayız buradayız.
1: Arif Güven yayında.
0: Sevgili dinleyenler, malumunuz biliyorsunuz bunların sımbaturları ilerleyen dakikalar. Her şey çok daha keyifli, her şey çok daha güzel olacak inşallah. Şimdi şöyle bir sosyal medya adreslerimizi hatırlatalım. Sıkı dostlar mutlaka biliyorlar. 0530 071 43 55, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bir daha 0530 071 43 55, Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Canım kardeşim, bizi Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram ve TikTok adresimiz elbette belli. Programımızın adıyla bizi bulabiliyorsunuz. Arif Güven Showtime yazınız. Twitter. Babacığım, Twitter'da @arifguven. Bakalım yoklama zamanı. Ne oluyor da bitiyor. Buyurun, selamlar gelmeye başlamış bile. Şöyle bir başlayalım. İlk etapta bu ne? Çanakkale Biga'dan selamlar patron. Bugün de seninle birlikteyiz. Eyvallah canım kardeşim. Abim yettik gari. Çerkezköy Kapaklı Saray. Eyvallah. Çorum burada. Karaman'a selam olsun. Bilecik aynı şekilde. İzmir Merkez burada. Bursa'dan selamlar abi. Ünye burada. Eskişehir burada. Afyonkarahisar'dan selam. Yalova burada. Bandırma'yı yaz yoklamaya patron. Eyvallah canım kardeşim. Tokat'ımıza selam olsun. Mardin aynı şekilde. Burhaniye'den selamlar abi. Kahramanmaraş burada patron. Teşekkürler canım ciğerim. Samsun, Bafra, Yozgat. Buyurun, Londra'dan selamlar. Nazilli burada, Silifke burada. Elbistan'dan selamlar. Erzincan, İnegöl baba yaz yoklamaya. Teşhanımız. Antalya, kurban olduğum, hoş geldin. Adıyaman burada abi. Buyurun. Nereden bu fotoğraf? Bakalım. Bu nedir? Almanya, Havva, kurban olduğum, çok çok teşekkür ediyorum. Neşeli yayınlar olsun, yaz yoklamaya. Yaz, başkan, Emrah burada. Sıcaklar ve zam yağmuru dolu günde tebessüm ettiren tek insan canım kardeşim. Memleketin bir tarafında, daha doğrusu Karadeniz'de maalesef dediğimiz, görmek istemediğimiz tablolar da var. Fakat meteorolojiden kötü haber de var. Çünkü yavrum, hava sıcaklıkları 45-50 dereceyi bulacakmış. Önümüzdeki günlerde, ki birazdan bakarız. Hoş geldin abim. Senin yokluğunda ülkede havaya bile zam geldi. Evet, doğru söylüyorsun ya. Bugünkü haberlerden ötürü programın adı Arif Güven Zam Time olsun. Olsun. Yılmaz'ım, kurban oldum. Çok çok teşekkürler. Bakayım bakayım bakayım. Canım kardeşim Suzan'ım, hoş geldin. Abi merhaba. Kurban oldum. Canım abim ya, ses kaydı yollamış. Her zaman olduğu gibi Mehmet abimiz. Abim Mehmet abim, canlı yayında böyle bir durum söz konusu olamıyor. Kurban oldum. Vallahi söylüyorum ya. Dur bakayım. Deli olacağım ya, sanki çok akıllıymışım gibi. Ya hakikaten söyleyeyim, dur bakayım. Çiçeğim biz geldik. Eyvallah. Temizlik işleri ekiplerinden Ozan, Ümit, Mehmet, al yoklamaya. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bakacağımız haberlerden biri. Ömer'im kurban oldum. Almanya'ya selam olsun dostlar. Yaz beni yoklamaya. İsviçre, Emre kardeşim gelmiş. Bu nedir, dur bakalım. Nereden geliyor abiciğim? Bilmiyoruz ama 3774 telefon numarasının son 4 rakamı. Abi Karaman'dan Ramazan Doğan. Mısır tarlasında mısır suluyoruz seni dinlerken. Eyvallah kardeşim benim. Trabzon selam olsun. Kurban olurum. Trabzon Beşiktaş'ından. Mustafa Dadandı selam aleyküm. Aleyküm selam. Valla fındık bahçesinden selamlar demiş kardeşim. Komutan Resullük köyüymüş bu arada. Çok çok teşekkürler. Bir fotoğrafımız var. Tıkla bakayım canım kardeşim. Bizim muhteşem üstünün fotoğrafı. Eyvallah, kurban olduklarım. Kolay gelsin. Velhasıl sevgili dinleyenler, yine toparlanmışız, yine toparlanmışız. Hep söylüyoruz. Dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Showtime'ı tercih eden bütün herkese çok çok teşekkürler. Patron, zammam diyordun ama sesini duyunca hepsini unuttuk. Bak bir şey söyleyeceğim. Programın başındayken şey dedim ya. Arkadaşlar nasılsınız? Bilmiyorsanız ben söyleyeyim. Zamlısınız dedim ya. Benim için şey yazmış. Belli ki Arif Güven nabız ölçüyor. Büyük bir zam haberi verecek belli. Beni tanıdılar, siz kaçın fıkrası gibi oldu. Sesini duyunca zamları bile unuttuk. Ya bir şey söyleyeceğim. Giriş konusu bu olsun mu? Sevgili dinleyenler, bak bir şey söyleyeyim. Hani günün konusu değil elbette ama başlar başlamaz da size böyle görev veriyormuşum gibi oldu ama babacığım, bazı hani ne bileyim, bazı böyle cümleler vardır. Duyduğunuz andan itibaren ne kadar sinirli olursanız olun, o cümleyi duyunca böyle bir sakinleşirsiniz. Valla benim için mesela o cümle şu: hesabınıza para geldi yani. Bak ne kadar sinirli olursam olayım babacığım, hesabınıza para geldi cümlesini duyunca ya da okuyunca acayip mutlu oluyorum yani. Soralım bakalım arkadaşlarımıza valla. Sevgili dinleyenler, giriş konumuz bu olsun. Duyduğunuz an sinirlerinizi yatıştıran bir cümle söyleyeyim bana. Evet abi. Babacığım, ben bunu duyunca ne kadar sinirli olursam olayım, bir anda böyle melek gibi oluyorum dediğin ne varsa. 0530-071-4355 malumunuz Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Yazınız, yollayınız. Bakarız birazdan gelecek olan mesajlarımıza, selamlarımıza. Şöyle bir şey yapalım yavrum. Birazdan mı? Peki. Birazdan hem sizden gelen mesajlara bakacağız. Aynı zamanda olabiliyorsa bir tık da böyle bir haber başlıkları gelecek. Sakın hiçbir yere elbette ayrılmayın.
2: Arif Güven
3: Arif merhaba, ben Gerede'den, Almanca öğretmeni Selin.
4: Londra'dan beni dinlemeye başladım. Çok keyifli, çok eğlenceli programlarım var. Başarıların devamını diliyorum.
5: Sen var ya, adamsın adam. Bir tane mesaj attım, hemen yayınladın.
6: İyi yayınlar Arif abi. Bomba gibisin maşallah. Aynen devam.

0: Selam Arif Güven, Lüleburgaz'dan Ali, seni çok seviyorum.
1: Merhaba Arif Güven, ben Güney Kore'den Koray Yeşilyurt.
2: Güney Kore'den Koray Yeşilyurt.
1: Şu anda burada akşam oldu, sizi dinliyorum. Bugün başladım seni dinlemeye, çok hoşuma gitti. Çok güzel yayın yapıyorsun. Bütün Türkiye'ye selamlar.
3: Selamlar, seviyorsun güzel abim.
4: Arif, sırf seni dinlemek için birinci dönem birinci derslerimi boşaltırdım. İnşallah ikinci dönemde de müdürüm derslerimi boşaltırsa seni dinlemeye devam edeceğim sessiz takipçinin.
3: Arif abim, geldin yine yüzümüzü güldürdün. Hoş geldin, yoklamadayız her zaman.
0: Selamünaleyküm Arif abi, ben de buradayım. Berlin'den Tuncer, hepinizi seviyorum.
5: Allah senin gibi radyocuları başımızdan eksik etmesin abicim.
6: Arif Güven, Showtime.
7: Zeynep, ben Zeren. İyi yayınlar.
8: Radyo Merhaba, reklamlar.
9: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Çok deli dinliyorum sizleri de. Yazamıyorum, trafikteyim. Ben hiçbir zaman vazgeçemiyorum.
5: Selam Arif, ben Mehmet İstişe'den. Senden başka kimi alkışlayalım çiçeğim?
6: Sen bizim yerimizde olsan, bizim gibi dinleyici olsan senin programını. Hani her gün geç kalıyorsun ya 7-8 dakika. Onu bile hesaplarsın. Sen tutmuş bir daha bir saatin hesabını mı yapayım diyor.
7: Let's get ready to rumble, heavyweight, champion of the world, Arif, Güven, showtime!
8: Abi sen nasıl bir adamsın, yarıldım burada ya, yeter be!
9: Arif, biz de buradayız, seni dinliyoruz, dinlemeye devam ediyoruz, seviliyorsun.
10: Arif Güven, showtime!
8: Arif Güven, Leburga Somurça'nın yolları taştan, sen çıkardın bizi baştan!
4: Koşa koşa işten çıkıyoruz, arabaya biniyoruz, radyoya açıyoruz, yok mamaya diyoruz katılalım, yetişelim, eşek sıpası, altına yoklamaya bize.

0: Güven Showtime.
1: Bayanlar, baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükselttiği sebebiyle buradayız. Arif Güven yayında. Evet sevgili dinleyenler, bugün malumunuz bolca böyle bir zam haberimiz olacak. Zam time saatimiz olacak. Dolayısıyla da dedik ki duyduğunuz andan itibaren sinirlerinizi yatıştıran böyle bir cümle yazınız. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bakalım arkadaşlarımız neler yollamışlar. Eşim yemek hazır diye seslenince ne kadar sinirli olursam olayım anında çocuklar gibi oluyorum. Bir de diyor mangalda kömür hazır denince bütün stresim geçiyor. Eyvallah kardeşim benim. Bakan. Duyduğunuz andan itibaren bütün sinirlerinizi yatıştıran o cümle. Buyurun. Mehmet yollamış. Avrupa bizi kıskanıyor abi. Şahlanıyoruz kelimesini duyunca bütün sinirlerim gidiyor abi diyor. Evet. Ödenmemiş fatura borcunuz gözükmemektedir cümlesine ben bakıyorum abi. Evet ya bak bu da güzelmiş. Düşünsene borcum var diye telefon açıyorsun. Diyor ki ödenmemiş fatura borcunuz gözükmemektedir. Güzel. Menis yollamış. Benim için de hesabına para geldi cümlesi abi. Eyvallah canım kardeşim. Bakayım. Cümleden daha çok o cümleyi kuran kişi önemli benim için. Sıla yollamış. Teşekkürler. Duyunca pamuk gibi oluyorum dediğiniz cümle. Bak ne güzel. Şey daha yollamış. İban at. Bu da güzel. İban at. Güzel. Tebrikler. Amerika Green Card başvurunuz. Başvuru sürecinizle başlayan bütün mesajlar beni mutlu eder abi. Öyle bir cümle yok maalesef. Bakayım. Haklısınız cümlesi beni pamuk gibi yapıyor abi. Hesabınıza para geldi çok fazla geliyor gençlik gelmesin. Bakan. Cümle değil tatlı bir gülümseme benim için pamuk gibi oluyorum abi. Eyvallah. Onun bana yazması tamamdır. Bak diyor ki Fatih yollamış. Bugün hiçbir şeye zam yok cümlesi. Yavrum aç tavuk kendisini buğday ambarında sanarmış. Fatih'cim. Oradaki aç tavuk sensin şu anda vallahi. Siparişiniz yola çıktı cümlesi beni mutlu ediyor abi. 1,5 haftalık tatil izni veriyorum dese patron pamuk gibi olurum abi. Güzel. Bakalım seni seviyorum cümlesi beni pamuk gibi yapıyor abi. Bu hesabınıza para geldi çok geldi gelmesin bakayım. Sana altın hediye aldım cümlesi beni çok mutlu eder abi. Ne diyorsun ya sana altın hediye aldım. Seni seviyorum ve yanındayım cümlesi abi. Eyvallah. Seni çok seviyorum gelmiş. Bakan. Alışveriş yapalım mı cümlesi? Beni pamuk gibi yapıyor abi. Evet. Bak diyor ki hangi cümleyi duysanız sinirleriniz bir anda yatışırdır dedim. Eceliniz geldi cümlesi diyor ya. Eceliniz geldi. Sen otur baba yorulma ben yaparım cümlesi abi. Dolar arttı cümlesi abi. Pırr, para çekerken duyduğum o ses abi. Eyvallah kardeşim benim. Genelde parayla alakalı mesajlar gelmiş. Teşekkür ederiz. Hakan'ım kurban olduğum. Sen de ses kaydı yollamışsın ama sadece yayın arkasında ben dinleyebiliyorum herhalde. İlk arada dinleyeceğim canım kardeşim hoş geldin. Şimdi sevgili dinleyenler hazırsanız hayatın gerçekleriyle şöyle bir yüz yüze baş başa bir kalalım. Şu hava durumu muhabbetini bir çıkartalım. Ya evet ya şimdi sağ olsunlar var olsunlar ben boş boşuna söylemiyorum. Bu radyo programını beraber yapıyoruz ki bizim programın formatına uyacak olan bir haber olursa biliyorsunuz ki dinleyenlerimiz yolluyor. Yavrum ben şimdi Yusuf Güney ile ilgili geride bıraktığımız günlerde bir şeyler söylemiştim bayağı bir oluyor. Sonra bana birisi mesaj döşemiş. Dedim Yusuf Güney bu kadar niye savunuyor? Finalde de ben Yusuf Güney'in ablasıyım Arif Bey yazmış. Da ben ne yapayım şimdi bak yine bir Yusuf Güney haberi yollanmış. Der ki haberde astral seyahatler yaptığını iddia eden Yusuf Güney demiş ki deneyimlerini anlatmış televizyonda. Ay, Mars ve Güneş sistemini gezdim. Hatta dur gülme. Güneş sisteminin dışına çıkmaya çalıştım durdurdular demiş. Babacığım Yusuf Güney'i Güneş sisteminin dışına çıkarken kim durdurdu ya? Dedim tövbe estağfurullah tövbe. Hakikaten söylüyorum. Ülke tımarhaneye dönünce adam da yerimi alayım demiş herhalde. Bak şimdi bana kalırsa da şimdi bak. Ay ve Mars Güneş sistemini gezdim. Güneş sisteminin dışına çıkmaya çalıştım. Beni durdurdular. Bir zamanlar malumunuz Reyhan Karaca'nın böyle bir açıklaması vardı. Beni dedi uzaylılar kaçırdı. UFO ile bir tur attırdı. Bana kalırsa bak bir şey söyleyeceğim. Bu tarz açıklamalar babacığım az ünlülerin genel sorunu. Yani evet ben bir şeyler söyleyeyim ve gündemde kalayım durumu gibi geliyor bana. Buyurunuz. Karadeniz bölgesi malumunuz görüntüleri gördük. Hakikaten söylüyorum aşırı yağışlara teslim olduğu. İşte heyelanlar meydana geldiği. yollar trafiğe kapandı gibi gibi durumlar oldu. Fakat aynı zamanda meteoroloji uzmanları der ki maalesef geliyor sıcaklıklardan bahsediyoruz. Hem de derler ki iki koldan birden geliyor. Bir taraftan işte Afrika'dan gelenler varmış, bir taraftan Basra sıcaklıkları yoldaymış. Ve kurban olduklarım çarşambadan itibaren hava sıcaklıklarını iyice böyle bir hissedecekmişiz. Peki derler ki peak yaptığı günle gün cuma, cumartesi, pazar, bildiğin yavrum hakikaten söylüyorum memleketi düdüklü tencereye koyacağız, kaynatacağız yani. Ve uzmanlar bakınız özellikle bunu söylüyorlar. Cuma günü iş yerinin, daha doğrusu işlerin olabiliyorsa uzaktan halletme imkanı olanlar varsa diyorlar ki halletsinler. Bakınız Türkiye'nin bazı bölgelerinde önümüzdeki hafta sıcaklıkların 45-50 dereceye kadar çıkması maalesef bekleniyor. Yani iklimin bile enflasyonlu haline denk geldik yeminle. Vallahi açık mekanda çalışmak zorunda kalanlara Allah sabır versin. Evet abi. Biz Allah'tan evdeyiz. Kendi adıma söylüyorum. Kapalı mekanlarda çalışmak durumunda kalıyoruz. Bizim şimdilik sıkıntımız hakikaten şu. Ya babacığım hala bu sivrisinekler ya. Yemin ediyorum ya. Ya benim kafama ne takılıyor biliyor musunuz? Bak panda mesela ne kadar sevimli bir hayvan değil mi? Hakikaten söylüyorum çok tatlı bir hayvandır. Panda gibi, ponçik, panda gibi sevimli bir hayvanın... Yavrum okuyoruz işte nesli tükenmekte olan falan diyorlar. Onların nesli tükenirken... Bu sivrisinek dediğimiz bu apaçı arkadaşlarım. Evet abi bu sivrisineklerin vallahi söylüyorum apaçı gibi ortalıkta dolaşması bana çok koyuyor yavrum. Gerçi hoş. Sivrisinek yerine panda soksa daha mı iyi diyebilirsiniz? Bilmiyorum, bilmiyorum. Bakacağız. Abi mesajımı okumadım. Bu ne enerji? Eyvallah kardeşim benim. Ben hep söylüyorum erken yatarım, erken kalkarım. Benim durumum bu. Sıcaktan da hakikaten söylüyorum. Uyumuyor ki dostlar ya. Valla. Velhasıl bakarız dediğimiz birazdan mı yavrum? Peki o zaman. Kurban olduklarım verilmesi gereken acil bir molamız var. Moladan sonra buradayız. Olabiliyorsa sakın hiçbir yere elbette ayrılmayın.
2: Ülkemizde iyi konuşamayana, merhabını anlatmakta zorluk çekene iki kelimeyi bir araya getiremiyor denir. İki kelimeyi yan yana getirmek aslında zor değil. Fakat iki kelimeyi çakıştırıp çakmak taşı gibi kıvılcım çıkartmak İşte o zor. Her defasında bir sihirbaz ustalığı, bir cerrah titizliği, bir saatçi dakikliği sergilemek. Tek bir harfle koca bir cümleyi yerinden oynatmak. Koskoca bir programı bir cümleye sıkıştırıp dağdan aşağı yuvarlamak. Arif Güven Showtime. İşte bütün bunları başarıyor.

0: Ana suyuna taşına toprağına kurban oluruz dediğimiz memleketimizde. Buyurun. Çiçeğim biz geldik. Hoş geldiniz. Ozan'ım, Ümit'im, Mehmet'im al yoklamaya. Şimdi biz bakalım haberlere. Ne oluyor, ne bitiyor sevgili dinleyenler. Buyurunuz. Aa bak, bu kadar hayat pahalılığından bahsederken. Resmi rakamlara göre sevgili dinleyenler, Türkiye'nin yıllık kişi başı et tüketimi diye haber böyle başlıyor zaten. Evet. Türkiye'nin yıllık kişi başı et tüketimi 39 kiloymuş. 4 kişilik ailenin tüketimi yıllık 156 kiloymuş. Hakikaten bu kadar et yiyebiliyormuşsunuz. Söyleyelim. Türkiye'nin yıllık kişi başı et tüketimi 39 kilo. 4 kişilik ailenin tüketimi yıllık 156 kiloymuş. Valla bu hesaba uyan tek kişi tahminimce herhalde Bülent Ersoy'dur yani. Millet 40 yılda bir 500 gram kıyma alıyor, onu da iki yemeğe kullanıyor. Valla kimse kimseyi kandırmasın yani, insanlar kurbandan kurbana et görüyorlarmış gibi geliyor bana. Evet abi. Aa bak, geldiğimiz nokta durumda şu oluyor et bu kadar pahalı olunca. Sevgili dinleyenler, Bursa'da et kullanılmadan lahmacun yapılmış. Adını da veganlar için oldukları için vegan cun koymuşlar. Gereksiz işlerde bugün yani, öyle söyleyeyim. Bursa'da etsiz lahmacun üretildi. Et kullanılmadığı için de vegan cum fiyatı daha uygun diyorlar. İçine mantar koymuşlar, mısır koymuşlar, patlıcanlı varmış, ıspanaklı, pırasalı ve zeytin kullanarak yapılmış. Lahmacun ismini veremeyecekler için vegan cum demişiz biz buna. Bu bildiğin abicim senin ıspanaklı işte pide. Tabii canım, ya da bildiğin sebzeli gözleme. Sadece üstünü kapatmayı unutmuşuz yani. Lahmacun olur mu arkadaş ya? Lahmacun olduğunu iddia ediyorlar. Lahmacunun tarifi belli. Tıpkı çiğ köfte gibi abi. Tarif belli. Bu başka bir şey yani. Lahmacun. Kendisini de severim. Söylemesini daha çok severim valla. Evet abi. Ne oluyor, ne bitiyor memlekette? Mümkün olduğu kadar elbette kulaklarınıza getirmeye çalışıyoruz. Buyurun. Uyuşturucu tacirine, yavrum hani şerefine deriz ya, onun tam tersini düşün. Nedir o? Şerefi olmayan diyelim biz. Öyle dedi. Polis kontrolünde kendisi de uyuşturucuyla yakalanmış. Buyurunuz. Hiç de şaşırmadık yani. Kütahya'da bir polisin dur ihtarında uyumayarak kaçmaya çalışırken yakalanan Şenol Kocaman'ın evinde... Şenol Kocaman mı? Şenol Kocaman'ın evinde 9 stoper, bir defans, orta saha oyuncusu falan mı? Velhasıl buraları geçelim. Velhasıl 115.9 gram canım kardeşim uyuşturucu hap bulmuş. Aynı zamanda bu arkadaş yakalanmadan önce sosyal medya üzerinden de uyuşturucu satıcılarına tepki gösterdiği de ortaya çıkmış. Haber bu. Kütahya'da denetim yapan Yunus timleri şüphelendikleri Şenol Kocaman'ın arabasını durdurmak istiyor. Dur ihtarda uyumayıp kaçan Kocaman kısa bir süre sonra yakalanıyor. Velhasıl işte bir sürü canım kardeşim uyuşturucu hap ele geçirilmiş. Evli ve 4 çocuk babası Kocaman'ın geçtiğimiz yıllarda sosyal medya hesaplarından uyuşturucu satıcılarına tepki gösterdiği de ortaya çıktı. Paylaşımlarda yer alan uyuşturucu ile mücadele konferansında değil operasyon ne olur? Bak demiş ki mesela bu arkadaş, uyuşturucu ile yakalanan bu arkadaş. Uyuşturucu ile mücadele konferansında değil operasyon ne olur? Uyuşturucu satan ne kadar şerefin tam tersine düşün varsa alayı, yine aynı şeyi söylemiş, vatan haini demiş sonra. Kütahya'da uyuşturucu satan yine hani şerefin tam tersini söylüyor. Yönelik operasyonlardan dolayı emniyet personeli kutluyorum şeklinde ifadeler de kullanmış. Belki de bu yakalanan daha önce, bundan önce yakalanan arkadaşlarla aralarında tatlı bir rekabet var diyor. Belki bu arkadaş hakikaten söylüyorum yani rekabet ettiği bu rakipleri elendiği için teşekkür etmek istedi. Evet evet, belli ki arkadaşım, bak önce onlar yakalanıyor, rakipleri yakalanıyor, sonra bu yakalanıyor. Ama rakipleri yakalandığında teşekkür etmiş emniyet mensubuna. Evet evet, adam meğerse pazar payı kendisine kaldığı için tebrik etmiş olabilir. Oy oş. Ya bir şey söyleyeceğim yani, çok affedersiniz ama... Bizim bu memleket hatırlıyor musunuz? Yani translara karşı yürüyüş düzenleyen adamın transla beraber olduğu ortaya çıktı yani. Diyorsun oğlum, bu mu seni şaşırtacak yani? Var işte, böyle haberlerimiz var. Sevgili dinleyenler, birazdan bir tık daha haberlere bakacağız ve geldiğimizde günün konusunu da elbette vereceğiz.
1: Selam Arif abi, senin programın saatini beklemek sevgilim beklemekten daha heyecanlı, aramızda kalsın lütfen.
2: Günaydın Arif. Nevşehir. Havanız Kapadokya'dan Kazım. Arif Güven. Ben de çalıştığım şirketin şartnamesine Arif Güven dinlemek şarttır ekletmek istiyorum.
3: Abi kurban oldum, sen nasıl bir insansın ya? Abi gittim geldim ya, gülmekten ya kalbim duracaktır resmen. Abi süpersin ya, harbiden süpersin ya.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif, seni dinleyenler ne içiyorlar çok merak ediyorum Arif.
5: Arif Güven, seni severek dinliyoruz. Adana'ya da gitsek dinliyoruz. Maraş'a gitsek de dinliyoruz. Uruguay'a gitsek de dinliyoruz. Vazgeçilmezimiz oldu.
6: Amcamın yeni bir torunu oldu. Adını Arif koydu. Ailede sülalede Arif diye biri yok. Dedim amca dedim, Arif ne alaka? Bu radyodaki bir tane fırlatma var ya diyor. O yüzden diyor adını Arif koyduk.
5: Günün nasıl geçtiğinizi sayenizde anlamıyoruz bile. Çok keyifli. Çok teşekkür ederiz. Buradan herkese selamlar söylüyorum. İyi yayınlar diliyorum.
7: Seni dinleyeceğim diye müşteri hırdavat istedi. Ne yapacağım hırdavatı? Gel otur Arif Güven dinleyelim dedim. Bir de çay söyledim adama, iyi mi?

0: İsrail'e selam olsun, bak ne güzel diyor. Arif Yayınlar kurban, zamları kaçırdık diyorsanız üzülmeyin, bu gece yine demiş ya. Evet abi. Yılmaz'ım, sana sonuna kadar katılıyorum canım kardeşim, son derece haklısın. Şimdi bakalım memlekette ne oluyor da bitiyor. Buyurun. Beterin beteri varmış. Halime şükretmek için bir haber buldum sevgili dinleyenler. Sevgilisi yok diye intihara kalkıştı. Sonrasında pişman olmuş. Sonuç bir de malak gibi mahsur kalmış ya. Ağaçtan inemeyen kediler gibi duruyor orada. Nedir hikaye bakalım? Sevgili dinleyenler, bahçeli evde intihardan vazgeçince 3. katın balkon kenarında mahsur kalan Tunuslu bir arkadaşmış bu. Ve bu arkadaşı kurtarmak için itfaiye seferber oldu. Açılan brandaya atlayan Tayeri diye bir arkadaş gözaltına alındı. Oğlum bizim de sevgilimiz yok ama böyle şovlar yapmıyoruz ya. Sevgilim yok diye bir insan intihara kalkışır mı ya? Hoş, onu da becerememiş zaten. Der ki olay 17 sıralarında Şirin Evler'de bulunan 5 katlı binanın 4. katında oturan Tunuslu Tayeri diye bir arkadaş. Bu arkadaşın uzun süredir ilişkisi olmamış ve uzun süre ilişkisi olmadığını söyleyerek balkon kenarından aşağıya sarkmış. Ama bir yandan da tırsan bu arkadaş pişman olmuş. Bu kez de babacığım ne ileri ne geri orada biliyor kalmış. Haber de der ki bu kez de kurtarılmayı bekledi. Dengesini kaybeden Tayeri 3. katta asılı kaldı. Ev arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri branda açarak Tayeri'yi aşağıya atlamaya ikna etmeye çalıştı. Brandaya atladıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yara almadan kurtulan bu arkadaş polis merkezine götürülerek ifadesi alınmış. İfadesinde uzun süredir sevgilisinin olmamasından öfkelendiğini... Ben ne yapayım yavrum? Ve bu yüzden intihar etmek istediğini dile getirdiğini belirtiliyor haberde. Görgü tanıklarından Ahmet Malçacı, evde oturuyorduk. Bir kargaşa gürültü oldu. Dışarıya çıktığımızda 4. kattan birisinin aşağıya atlamaya çalıştığını diyor gördük. İçeride sanırsam bir arkadaşıyla tartışmış zannettik. Orada 3. kata gelmiş, doğalgaz borusunu tutuyordu. Sonra diyor işte o geldi bu geldi velhasıl velhasıl velhasıl. Yavrum hakikaten şimdi okuduğumuz haber ne biliyor musunuz? Adam Tunus'tan gelmiş, İstanbul'da sevgilisi yok diye intihara kalkışmış ya. Uzun zamandır benim ilişkim olmadı demiş. Şimdi bu arkadaş atlasın diye şişme aşağı biliyorsunuz yatak gibi bir şey koyuyorlar ya böyle. Tabii canım artık onun adı herhalde yataktır abi, şişiriyorlar işte. Şimdi uzun süre sevgilisi olmadığı için bu arkadaşa itfaiye bir kıyak yapsaydı aşağıya şişme bebek koysaydı. Adamdaki derde bak, uzun süre ilişkim olmadı diye dert etmiş intihara kalkışmış. Peçeceğim sevgilin olsan... Tabii canım sevgilin olsa daha çok derdin olacak be kardeşim diye birisi uyarsaymış abi. Gelelim bizim memlekete. Buyurunuz. Belediyenin önündeki, şimdi birçok belediyeler biliyorsunuz ki böyle şeyler yapıyorlar artık, hani nelerin belediyesi ise. Koca koca harflerle oranın adını yazıyorlar. Velhasıl belediyenin önündeki Selçuklu yazısının L harfi kayboldu. Ve Twitter'dan demişler ki kim aldıysa geri getirsin. Şimdi adı L ile başlayan birisidir bak. Levent olabilir, Leyla olabilir. Hani daha çok erkekler hani gibi geldi bana, bilmiyorum ama. Konya Selçuklu Belediyesi binası önündeki Selçuklu'lu yazısının L harfi kayboldu. Biz ona kayboldu demeyelim, çalındı diyelim yani. Belediye Başkanı Pek Yatırımcı Twitter'dan fotoğraf paylaşıp seslenmiş. Demiş ki bizim L'yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar. Konya Selçuklu'da belediye binası önüne yerleştirilen Selçuklu tabelasının L harfi kayboldu. Tabelanın son haline ilişkin bir fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan belediye başkanı bizim L'yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar demiş. Vallahi bilemiyoruz. Daha ne haberler var? Bak mesela birazdan böyle bir Bursa haberimiz var kurban olduğum. Çünkü hırsız, evet hırsızlığa karşı bir şey yapıyoruz ya böyle işte demir kapılar yaptırıyoruz işte hani... Sadece elini sokabildiğin, kafanı sokamadığın. Velhasıl hırsız, hırsızlığa karşı yaptırılan demir kapıyı çalmış. Efendim, valla. Bursa'da gece saatlerinde bir şüpheli vatandaşın hırsızlara önlem olarak evinin kapısına taktırdığı demir korkuluğu söküp götürmesi bu kadarı da pes dedirtti. Ya birazdan mı birazdan? Sevgili dinleyenler, birazdan bu habere de elbette bakarız. Olabiliyorsa şimdilik tabii ki de hiçbir yere elbette ayrılmayın.
1: Selam Arif abi, ben Afyon'dan Ali, Kralsın abi. Kralsın
2: abi. Arif Güven, eve dönüyorum, okuldan çıktım sevgiler.
3: Arif abi, ben Gaziantep'ten Cuma, bir kere de bizim mesajımızı yayınla be abi.
4: Arif'cim, benimle evlenir misin? Çok ciddiyim, şaka falan değil. Cevabını bekliyorum. Herkese sevgiler.
5: Taksici, seninle moral buluyoruz. Allah bizi ne olur. Allah bizi ne olur.
6: Abi sabahtan beri seni stalklıyoruz. Kardeşim, kuzenim falan. Bir dilimden düşmüyorsun abi ya. Hep diyoruz işte Arif Güven, Arif Güven Instagram'dan falan fotoğraflarına bakıyoruz. Ortamlarına falan bakıyoruz. Vallahi seni çok sevgiyle dinliyoruz. İyi ki varsın.
7: Arif Güven.

0: Buradayız sevgili dinleyenler. Şimdi haberler. Bu yarım bıraktığımız haberi verelim. Bursa'da gece saatlerinde bir şüpheli, bir vatandaşın hırsızlara önlem olarak evinin kapısına taktırdığı demir korkuluğu söküp götürmesi bu kadarı da pes dedirtti. Yani haberin başlığı şudur. Hırsız, hırsızlığa karşı yapılan demir kapıyı da çalmış abi. Olay Merkez Yıldırım ilçesi Arabaya Tağı mahallesinde meydana gelmiş. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz bir şüpheli bir şahısın önceden hani böyle bir sokak turu yaptığı da söylüyor. Bir süre sonra evin kapısına yaklaşan şahıs ev sahibinin hırsızlara önlem için evinin dış kapısına taktırdığı demir parmaklı gözüne kestiriyor. Bak o kaynak yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar abi, bayağı zahmetli bir iş yani o. Ama haber diyor ki kısa sürede demir kapı demirini yerinden söken şüpheli bildiğin kapıyı da sırtlayıp götürmüş abi. Baba hakikaten söylüyorum, kabiliyet yani, gerçekten kabiliyet. Bir de bu arkadaşlar, bu namussuzlar öyle söyleyelim, bu kadar becerikli oldukları halde niye doğru düzgün böyle bir iş tutmuyorlar abi, hakikaten yani kabiliyetli adam. Belki de hoş hani bu kadar becerikliler diyorum da, belki de adamların becerikli oldukları tek konu hırsızlık, bilmiyorum yani. Al Bursa'ya ne oluyorsa kurban olduğum. Bak Bursa'da aynı evi 5. kez soydular. Ara başlık şu, bu kez musluk ve kapıları da çalmışlar. Bursa'da daha önce 4 kez girdikleri evden elektronik eşyadan mobilya takımına kadar ne varsa alıp götüren hırsızlar son olayda eve gelmişler, yarım kalmış işlerini tamamlamışlar, muslukları almışlar. Kapıları söküp götürmüşler. Abi hakikaten ne oluyor ya? Bu arkadaşlar aynı eve gelip çıktıklarına göre artık bu arkadaşlara evin bir anahtarını verelim biz yani. Bursa'da İzmir yolundaki Görüklü Köprüsü'nde yaya paya girişte bulunan bir evi hırsızlar tam 5. kez soymuş. Her seferinde evden elektronik eşyadan tutun da mobilya takımına kadar ne varsa alıp götüren hırsızlar son girdiklerinde muslukları, işte evdeki eviyeyi almışlar, kapıları sökmüşler. Ev talan edildiği bir başlıkta bu. Evi 3 günde bir kontrole gelen Sait G gördükleri karşısında gözlerine inanamadı. Hedefteki eve 5. kez gelen hırsızlar bahçe ve evin demir olan giriş kapısını, odaların iç kapılarını söktüklerini söylemişler. Mesela mutfaktaki metal olan eviyeyi sökmüşler. Yine mutfak ve banyodaki muslukları da sökmüşler. Evi bildiğin abicim. Herhalde parça parça, bilmiyorum, yakında gelir duvarları da çatıyı da alır giderler ya. Evin bahçesinde bir araca ait lastik izleri olduğunu da söyleyen Sait G demiş ki ev rahmetli babamdan kalma, hatırası büyük. Zaman zaman gelip kontrol ediyoruz. Bence o hırsızlar sizden daha çok uğruyor eve, haberiniz olsun. Temizliğini yapıyoruz. Bahçemizde de meyve ağaçları bulunuyor. Hatta yazın burada kaldığımız günlerde oluyor. Evvelce de çok kez hırsızlık olayı oldu. Polise bildirdik ama ne hırsızlar bulundu ne de çalınan mallarımız yerine geri geldi. Tüm eşyaların talan edildiğini söyleyen Sait G demiş ki yatakların bazalarını açıp eşyaları silkelemişler. Ortalığı talan etmişler. Bu ne cüret böyle demiş. Polisin buralarda devriye sayısını arttırması lazım. Çok sahipsiz bırakılmış bir bölge burası. Çevrede aynı şekilde evi bulanların da diyor, hani onları da uyarıyoruz, çok dikkat etsinler diyor. Hakikaten söylüyorum ya. Adamlardaki rahatlığa bak, yakında direkt ev sahibini sokağa atıp eve de yerleşebilir bunlar yani. Tabii canım. Ki bence öyle yapsalarmış o daha kolay. Bak böyle çok zahmetli oluyor, parça parça yani. Oy, kurban olduklarım. Canım kardeşim, sevgili dinleyenler, şimdi biz günün konusunu verelim. Şöyle bir kafayı dağıtalım. Bak yıllar geçiyor, hakikaten söylüyorum. Ya sevgili dinleyenler, biraz böyle bir vurkulacağımız böyle bir haber olacak da, daha doğrusu konu olacak. Versem mi vermesem mi diye böyle bir... Verelim ya babacığım, bunlar da hayatın gerçekleri. Şöyle bir durum oldu. Dün işte çok sevdiğimiz dostlarımızla sohbet ediyoruz. Konu konuyu açtı, dedim ya oğlum bak, eskiden sokaklarda ayı oynatılıyordu. Şimdi bilenler mutlaka biliyorlar. Biliyor musunuz, hatırlıyor musunuz? Yaşı belli bir yere gelmiş olanlar ya da benim kuşak bilir. İşte böyle bir işte ayı oynatan böyle bir ayıcı olurdu. Ne bileyim abi, işte sokak sokak ayı gezdirirdi. Ayının böyle burnunda bir halkı olurdu. Tabii ki de hiç onaylamadığım şeyler bunlar ama. İşte söyle bakalım, koca işte oğlan havanda kadınlar nasıl bayılıyor diyordu. Ayı böyle bayılıyordu gibi gibi. Durum bu buradan açıldı. Sonra dedim ki oğlum bir şey soracağım ya. Dedim ben sokaklarda ayı oynatıldığını bilecek kadar yaşlıyım yani. Buradan şimdi dostlarımıza soralım. Şimdi elbette yaşınızı bilmiyorum ama arkadaşlar siz ne kadar yaşlısınız? Vallahi ben mesela bak şöyle söyleyeyim. Televizyonun akşam saat 18'de başladığını, gece işte hani saat 12'de Anıtkabir'de görüntüleriyle işte hani kapandığını televizyonun biliyordum yani hani... Anlatabilir miyim? Ne kadar yaşlı olduğumu bu kadar hani bu örnek kafi mi? Öyle söyleyeyim. Ha? Gerçi kafi kelimesi bile kafi oldu. Hani düşün ne kadar yaşlıysam kafi mi diye sordum size. Yani. Şimdi siz de kurban olduklarım ama böyle bir örnekle olsun istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir örnekle hani ben de bu kadar yaşlıyım diye sizin hatırladıklarınızla alakalı. Evet abi ya keyifli olur. Arkadaşlar ben cümleyi tam kurayım ondan sonra size soruyu sorayım. Dedim ki bakın arkadaşım ben sokaklarda ayı oynatıldığını bilecek kadar yaşlıyım. Siz ne kadar yaşlısınız? Evet abi. Bugünün konusu bu. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Dolayısıyla yazınız, yollayınız.
1: Ya çok deli dinliyorum sizleri de. Yazamıyorum, trafikteyim. Ben hiçbir zaman vazgeçemiyorum.
2: Selam Arif, ben Mehmet İsviçre'den. Senden başka kimi alkışlayalım çiçeğim?
3: Sen bizim yerimizde olsan, bizim gibi dinleyici olsan senin programını. Hani her gün geç kalıyorsun ya 7-8 dakika. Onu bile hesaplarsın. Sen tutmuş bir daha bir saatin hesabını mı yapıyorsun diye.
4: Let's get ready to rumble heavyweight. Champion of the world, Arif Güven Showtime.
5: Abi sen nasıl bir adamsın? Yarıldım burada ya, yeter be.
6: Arif, biz de buradayız. Seni dinliyoruz, dinlemeye devam ediyoruz. Seviliyorsun.
7: Arif Güven Showtime.
8: Arif Güven, Leburga Somurça'nın yolları taştan. Sen çıkardın bizi baştan.
9: Koşa koşa işten çıkıyoruz, arabaya biniyoruz, radyoya açıyoruz, yok mamaya diyoruz katılalım, yetişelim, eşek sıpası, altına yoklamaya bize.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Merhaba Arif Güven. Sen hep diyorsun ya, radyonumuzun sesini biraz daha açın, biraz daha açın. Radyonun sesini açtık, polis arkadan plakayı okumuş, duymamışız. Senin yüzünden ceza yedik be abi.
5: Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin, Arif Güven'le aramızı bozanlar. Merhaba Arif abi, ben Hatay Altınözü'nden İbrahim.
6: Arif merhaba, Foça'dan herkese selamlar. İş yapamıyorum seni dinlemekten ama kıyak adamsın vallahi.
7: Arif Güven.
8: Masal kahramanlarından bahsediyorsun. Bir de şey vardı, bu Pollyanna. Gerçi ondan Türkiye'de çok var ya. Millet evine 18 kiloluk yağ almak için kredi çekiyor ama hala aya gideceğiz diyor. Al sana Pollyanna.
9: Arif baba seviliyorsun. İyi yayınlar. Erzincan'dan sevgiler.
10: Benim ne gördü Ali Bahattin. Seni dinlemeyi çok seviyoruz Arif abi.
7: Arif Güven Show.

0: Güven Şovtay. Haydi bayanlar baylar.
1: Bayanlar baylar.
0: Radyonuzu sesini biraz daha yükseltirsiniz.
1: Biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
0: Sevgili dinleyenler, vallahi acayip keyifli mesajlar var. Buram buram nostalji olacak. Ne kadar yaşlı olduğumuzun bir kez daha farkına varacağız. Çünküsü dediğimiz gibi bugünün konusunu dostlarımıza verdik. Programı da ortaladık. Dedim ki arkadaşlar, hakikaten sokaklarda böyle ayı oynatıcıları vardı. Ben bunları bilecek kadar yaşlıyım. Dolayısıyla evet abi. Saat mesela gece 12'de TRT1 kapanırdı böyle İstiklal Marşı eşliğinde. Bunları hatırlıyoruz. Bunları hatırlayacak kadar yaşlıyım. Sorduk dostlarımıza, dedik ki sizde durum nedir? Kurban olduklarım. Arkadaşlar siz ne kadar yaşlısınız? Örneklerle yollayınız. Bakalım. Ayşe'nin tatile çıktı ve o tatilde neler yaşadığını gördüğüm o kadar yaşlıyım. Ya hatırlıyorsunuz değil mi? 1974 Kıbrıs Barış Harekatı. Ondan bahsediyorum demiş. Evet. Geride bıraktığımız ay bizzat da hani oraları gezen birisi olarak bütün hikayeyi bir kez daha dinledim. Bakalım ne kadar yaşlısınız. Buyurun. Tuttu Frutti yollamış. Bunu hatırlayacak kadar yaşlıyım Arif'im. Ya Tuttu Frutti, çilek, ananas. Show TV tabii canım. Malumunuz önce Sine 5'teydi. Bunun başlayacağı saatler zaten ev halkında böyle bir hareketlenme olurdu. Hareketlenme şöyle olurdu. Babanın talimatıyla olurdu. Baba direkt çocuklara, yani bize. Hadi sabah kalkamayacaksınız okula. Hadi yatın bakalım derdi. Biz anlardık ki Tuttu Frutti saati geliyor yani. Evet abi, hiç şaşmazdı. Sabahta kahvaltıda bir tek babanın gözler kan çana. Hayırdır baba, gözler kıpkırmızı diyordum. Akşam bir tartışma programı vardı, ona takıldım falan diyordu yani. Biliyoruz o tartışmayı. Çilekle muz mu kavga etti, ne oldu yani? Tabii canım. Bir ara evlerde yavrum hep çift çanak, bak. Gençlik hatırlıyor musunuz siz de? Ha? Babanız eve çift çanak taktırdı mı gençlik, öyle söyleyeyim. O ikinci çanağın ne halta yaradığını herkes biliyor zaten yani. Siyah beyaz televizyonumuzda her cumartesi günü bir tane Yeşilçam Türk filminin başlamasını bekleyecek kadar diyor. Yaşlıyım ya. Sen bir şey söyleyeceğim. Sen bayağı yaşlıymışsın ya. Nevzat'ım. Merhabalar, iyi yayınlar. Hoş geldin Ececiğim. Bak Dallas'ta Jack'i hatırlayacak kadar yaşlıyım. Evet ya, JR. Susam Sokağı izleyebilmiş bir yaştayım ya. Susam Sokağı. Buyurun. Akrabalar arasında ilk video ve renkli televizyon bizim evde vardı. Dedem yurt dışından göndermişti. Çocuklara acayip bir havamız olmuştu. Yaş 38 ya. Ne kadar yaşlısınız? Bakayım. En sevdiğim dizi Ferhunda Hanımlar'da abi. Ne kadar yaşlıyım oradan anla. Buyurun. Bak diyor ki, ben lisedeyken tablet sadece yutulan ilaç için kullanılan bir kelimeydi. Vay be, kurban oldum. Bak Ahmet'im yollamış, diyor ki Kıbrıs

Dış harekatı için giden Kayseri Hava İndirme Tugayı'nın uğurlama törenini babamın omuzlarında izlemiştim. Elimde bayrak, 4 yaşında falandım diyor White. Küçük Ev ve Dallas dizilerini siyah beyaz televizyondan izlemiştim. Kökler dizisi, Samuray'ın İntikamı, Kung Fu dizilerini izledim. Bu kadar yaşlıyım. Güzel.

0: Vay be. Benim ilkokula başladığımdan hemen sonra ertesi sene mavi önlüğe geçilmişti abi. O kadar yaşlıyım diyor. Kurban olduğum. Tabii canım. Cumartesi öğlene kadar okula giderdik. Aa evet ya. Harbiden böyle bir şey vardı değil mi? Cumartesi günleri de baba yarım gün. Ha? Ya ben bunu hatırlıyor olamam ya. Ben büyüklerinden biliyor falan olayım ben bunu ya. Evet ya bunu büyüklerinden biliyor olayım. Ben bizzat bunu yaşamış olmayayım. Gerçekten söylüyorum. Bak ya bu da Recep'im abartmış diyor ki. Ben okurken tablet üzerine çivi yazısı yazılan bir nesil vardı. Buyur cennet yollamış köle izabrıyı hatırlayacak kadar yaşlıyım abi. Buyur lisedeyken internet yoktu diyor internet. Doğru söylüyorsun. Kağıt bilet alırdım. Evet ya otobüs biletleri kağıttan hakikaten söylüyorum ha. Bunları hatırlayacak kadar yaşlıyım abi. Eyvallah kardeşim benim. Velhasıl günün konusu bu. 0530-071-4355'te Arif Güven Showtime WhatsApp numarası bir kez daha söyleyelim. 0530-071-4355. Ne kadar yaşlısınız bir örnekle bana anlatınız abicim.
1: Arifçim Trabzon Şalbazar Sistahı'ndan aylardır seni dinliyoruz. Kolay gelsin kardeşim devam.
2: Arif Güven Showtime.
3: Senin için gece vardiyalarını resti çektim. 960 Okan saygılarımla.
4: 39 Cenker burada. İki gün yoktum kusura bakma. Çünkü baba oldum.
5: İnan Arif iş yerindeyken o kadar dalıyorum ki. Bazen gece bile mesaj atasım geliyor günün konusuna. Diyorum ki İlknur. Kızım kendine gel kızım kendine gel.
6: Ben Londra'dan Turgay. İyi ki varsın seni seviyorum.
7: Bolu Gerede'den Ahmet selamlar. Arif Güven selamlar.

0: yayındayız. Kurban olsun. Mesajlar. Çok çok teşekkür ediyoruz. Mesaj yollayan bütün dostlarımıza. Vallahi sağ olun, billahi sağ olun. Bakalım. Kurban olun. Ne kadar yaşlısınız? İlk telsiz cep telefonunu 80 kupana aldığımı hatırlıyorum. Ya. Hakikaten söylüyorum. Televizyonlarda babacığım daha önce televizyonlardaki gazete reklamlarında sürekli böyle bir kupon furyası vardı. İş, ev vermeye, araba vermeye kadar gitmişti, hatırlıyor musunuz? Yok tencere seti, yok bilmem ne seti. Benim zamanımda birçok genç kız, vallahi söylüyorum, çeyizini babacığım gazetelerden aldı ya. 85 kupana çok yakında koca da vereceğiz diye böyle bir haber çıkardı. Vay be. Sen bayağı yaşlanmışsın. Aramızda tam 6 ay fark var. Ya evet ya. Ben de hatırlıyorum hakikaten. Benim bak şimdi Nevzat'ımın yolladığı mesajdan sonra ben öyle söyledim dedim. Sen bayağı yaşlanmışsın. O da şey demişti. Siyah beyaz televizyonlarda her cumartesi günü bir tane Yeşilçam Türk filminin başlamasının bekleyecek kadar yaşlıyım demişti. Dedim sen bayağı yaşlıymışsın. Benim de şey olmuştu ya. Kara Şimşek vardı, hatırlıyor musunuz? Vallahi. Bizim eve ilk renkli televizyon geldiğinde en çok merak ettiğim, hakikaten söylüyorum, çocukluk aklı abi, nereden bileceksin ya? Dedim ki oğlum acaba Kara Şimşek'in rengi ne renk yani? Lan adı üstünde işte, dümbelek kara diyor yani. Renkli televizyonda ben arabayı yine kara görünce, siyah görünce vallahi acayip böyle bir hayal kırıklığına uğramıştım ya. Vay be. Gençlik kabul edelim, hepimizin bir ayağı galiba çukurda. Sen Arif Efendi sokakta ayıların oynandığı zamanları hatırlıyorsun ya. Ben de diyor o ayıları oynatan ayıları hatırlıyorum. Ay abicim ya. Ne kadar yaşlısınız? Bakayım. Teletex ne biliyorum demiş. Aa, Teletex hatırlıyor musunuz gençlik? Hangi saatte ne var televizyonda? Abi ya, bu kadar dandik bir uygulama olmaz yemin ediyorum. Ya. Vay be. Buyur bak, Kaan yollamış. Lisede milli güvenlik derslerinde komutanlar gelip girerdi. Onları hatırlayacak kadar yaşlıyım abi. Bizim de öyleydi. Komutanlar geliyordu, anlatıyordu valla. Evet ya. Pasaklı Sally dizisini izledim abi. Onu hiç hatırlamıyorum ben. Bak diyor ki Atari'nin adaptörü patlayasıya kadar Mario oynuyordum abi. O kadar yaşlıyım ben. Fax en sevdiğim iletişim aracıydı. Fax. Vay be, neler vardı ya. Ben liseyi okuduğumu bile hatırlamıyorum abi. Eyvallah kardeşim, Derya yollamış. Buyur. Makara tukara yapanlar da var. Diyor ki Adem'le Havva'nın nikah şahidi bendim abi. O kadar yaşlıyım. Ben lisedeyken tablet yoktu abi. O kadar yaşlıyım. Abo. Televizyon tek kanal ve siyah beyaz idi. Gece 12'de yayın biterdi. İstiklal Marşı ile kapatılırdı. Evet ya, ne tableti demiş. Doğru söylüyorsun ya. Biz oradan geliyoruz abi. Vay be, bu neydi bu? Ha? Dur bakayım. Bize dev bir sorumluluk yüklediği için okula götürmek zorunda kalıyordum. Bununla başa çıkamayan okul görevlileri her gün narkotik polisi gibi çantamızda sanal bebek arıyordu. Ya hatırlıyor musunuz sanal bebek? Belli saatlerde besliyordun, temizliğini yapıyordun. Evet bak ne güzel. Adını hatırlamamıştım, sonunda yazmış Tuğba, diyor ki... Bize dev bir sorumluluk yüklendiği için okula götürmek zorunda kalıyorduk. Bununla başa çıkamayan okul görevlileri her gün narkotik polisi gibi çantamızda sanal bebek arıyordu. Bunları hatırlayacak kadar yaşlıyım. Bu nedir bakalım? Ben ortaokuldayken çay bahçesinde ve bakkalların önlerinde insanlar oturup soğuk bira içerlerdi. Bunları hatırlayacak kadar yaşlıyım. Ya ben de hatırlıyorum vallahi. Commodore 64 abi, onları hatırlıyorum. Eyvallah kardeşim benim. Buket'im yollamış. Arkadaşlarla en büyük eğlencemiz mağara önünde... Ya makara tukara yapmış. Dur okuyalım bakalım. Mağara önünde oturup taş yontmaktı. Öyle yontarken bir günde bir tanesi düşüp yuvarlanıp verince tekerleği bulduk abi. O kadar yaşlıyım diyor yani. Eyvallah. Cengizhan yollamış. Ben lisedeyken jetonlu telefonlar vardı abi. Evet doğru söylüyorsunuz. Mustafa yollamış, diyor ki abi o kadar yaşlıyım ki buharlı tren yolculuğu yaptım ben. Yok canım ya, vallahi mı diyorsun? Bazıları da makara tukar artık iyice. 80 darbesinde Almanya'da yaşıyorduk. Bir yıl sonra Türkiye'ye kesin dönüş yaptığımızda 12 yaşındaydım. El ayak parmaklarımı saymakla yetinmiyorum. Evet eyvallah kardeşim benim. Velhasıl günün konusu bariz belli. Babacığım o kadar yaşlıyız ki deyip böyle bir tane de bir örnek veriyoruz. OKS'ye girdim Arif Güven. Eyvallah Kara Şimşek. Bak Kara Şimşek bir daha geldi. Kara Şimşek'in her bölümünü heyecanla takip ederdim. Bir keresinde elektrikler kesilince izleyemediğim için oturup ağlamıştım. O kadar yaşlıyım diyor. Evet ya. İzleyemediğimizde üzülüyorduk abi. Doğru. Çat diye elektrikler gidiyordu. Şimdi babacığım bir sürü platform var. Oradan takip edebiliyoruz. Ne bileyim YouTube'dan takip edebiliyoruz gibi gibi. Şanslıyız velhasıl. Kurban olduğum. Öyle mi? Burada yine ışıklar yanıyor, yanıyor, sönüyor. Bir ara vereceğiz. Aradan sonra buradayım olabiliyorsa sakın hiçbir yere elbette ayrılma.
1: Şu anda Ankara'dayım. Seni sürekli takip ediyorum. Seni şuna benzetiyorum. Hani yollarda devamlı çizgiler olur ya. Geçemezsin başka şeride. Aynı onun gibisin be Arif Güven. Senin frekansa geçince başka frekansa geçemiyoruz. Koparıyorsun bizi.
2: Abi merhaba. Ben Gebze'den Selçuk. Dinlerken gülmekten yarıldım.

0: Selam Arif abi, Yalova'dan Emrah. Çok kamyonu şoförüyüm. Ya senin sesin en çok hoşlandığım kızın sesinden daha çok mutluluk veriyor bana.
1: Arif abi, hani birine elini verirsin kolunu kapar ya, biz senin sesine kulak verdik, sen bizim gönlümüzü kaptın mı abi?
2: Arif Güven.
3: Merhabalar Arif Güven. Sizinle güne başlamak çok güzel, özlemişim. İyi ki varsınız.
4: Abim, abilerin kralı. Radyocuların kralı. Olmazsa olmaz. Var mı daha iyisi?
5: Halos Bey'e gidiyorum. Seni çok seviyorum kral. İyi bak kendine.
6: Selam Arif abi, ben Okan. Şu anda Trabzon'dan Sinop'a seyahat etmekteyim. Tır şoförüyüm.
2: Arif Güven. Showtime.
7: Radyo merhaba. Reklamlar.
8: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Güven Showtime.
5: Arif abi, Candarlı'dan selamlar. Abi sen başlayana kadar moralim çok bozuktu. Başladın, moralim düzeldi. İyi ki varsın abim.
6: Arif'im 334 Mehmet abim, ben hasret bitti, işbaşı yaptık. Öpüyorum seni, şükür kavuşturana.
7: Buraları aklımızın gelmeyeceği noktalara kadar götüren adam. İyi ki varsın, iyi yayınlar.
8: Arif Kurban merhabalar. Yine İsrail'den.
9: Arif abi, işi gücü bıraktık, artık seni dinliyoruz. Yayın bitene kadar sendeyiz. Sonra işe bakarız.
4: Arif Güven Showtime.

0: Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Ne kadar yaşlısınız bir örnekle anlatınız. Günün konusu 3 aşağı 5 yukarı böyle. Dur bakayım bu ne? Biz lisedeyken saçlarımı 3 boğum örgü yaparsak... Ya sonrasında kötü bir kelime kullanmış da son anda fark ettim. Anladım kurban olduğumu. Öğretmenlerden fırça yiyorduk diyor yani. Bakan bakan bakan. Bu nedir? Devletin tablet dağıtacağı haberini üniversitedeyken elle tutulan elektronik olmayan gazeteden okuyan arkadaşlar kadar yanlışım. Yaşlıyım demiş ya. Selam Arif Güven, iyi yayınlar. Ben lisedeyken Susam Sokağı yayına yeni başlamıştı. Sen bayağı yaşlıymışsın ya. Bak millet tabletten bahsediyor abi. Benim lisede 4 yıl şu telefonla geçti. Eski bir telefon modeli yollamış Nokia'nın. Evet ya. İlk telefonlardan birisiydi. Bak okulda tahtaya tebeşirle yazı yazacak kadar yaşlıyım. Evet. Bizim zamanımızda öyleydi. Elektronik nerede? Akıllı tahta nerede? Burak yollamış kurban olduğum. Ne kadar yaşlı olduğumu buradan anla. İlk gittiğim deplasmanda Bursa'da diyor Tanju'nun golünü canlı izlemiştim. Tanju Çolak'tan bahsediyor. Üniversite sınav sonuçlarını sınav sonuç gazetesinden ÖSYM numarasıyla kontrol etmişliğim var benim. O kadar yaşlıyım. Vay be. Evet abi. Bak Nihat yollamış diyor ki ben tarih öncesinden kalmayayım demek ki. Bizim eve radyo ilk kez ben ortaokuldayken girdi demiş. Vay be. Ramazan'ım yollamış. Lisedeyken tablet diye bir şey yoktu. Onlar da çok eskiydi. Tarih eser olarak müzede sergiliyorduk benim zamanımda diyor. Pazar akşamları Dallas dizisi oynardı. Diğer ünlü dizi Flamingo yoluydu. Uzay yoluydu. Evet ya hatırlıyorum. Küçük evildi. Bunların hepsini hatırlıyorum. Demek ki ben de yaşlıyım. Evet yaşlısın. Dönem ödevimi yapabilmek için Beyazıt ilk halk kütüphanesine gidip kaynaktaki bilgileri kurşun kalemle kağıda yazıp daha sonra da pilot kalemle temize çekerdim abi. Vay be. Ne kadar yaşlı olduğumun belirtisi. Her pazar dayak geçtiğinde leğende duş yapardık. Evet kışın ısıtılırdı su. Leğen salonun ortasına konulurdu. Odanın ortasına doğru. Renkli televizyonun evimize ilk geldiği günü hatırlıyorum. Bu kadar yaşlıyım demiş. Buyurun. Evet ya babacığım ben bunu ara sıra anlatıyorum. Bir dinozorun anısı gibi ama... Bak Özlem diyor ki ev telefonu almak için PTT yazılıp 7 yıl sıra beklemiştik. Şimdiki nesil tabii ki bunu bilmez. Bak şimdi babacığım hani telefon alabilmek zaten PTT yazılmak, eve telefon bağlatmak o bir işkenceydi. Bir de şehirler arası görüşme yapmak gerçekten söylüyorum çok zordu. Yani öyle tamam evde telefonum var, karşı tarafında telefonu var, çevireyim zırt diye konuşayım. Mümkün değil. Şöyle bir şey oluyordu hatırlıyor musunuz? PTT'ye telefon açıyordun sallıyorum İzmir'den işte Ankara'daki teyzeni arayacaksın. Diyordun ki ben Ankara'dan şu telefonla görüşmek istiyorum diyordun. Telefon numaranı veriyordun. Sonra zannediyor musun hemen bağlıyorlardı? Hayır abicim bekliyordun. Yavrum beklemeye devam ediyordun. Artık kim görüşecekse sallıyorum baba İzmir'den telefon açtı. Dedi ki Ankara'daki kız kardeşimle görüşeceğim. Baba beklerdi. Yavrum baba gün hani dolardı artık vadesi ölürdü. Bu sefer bekleme işlemi ailenin diğer fertleri alırdı. Gecenin bir saati artık bak bir saat de hiç önemli değil. Bak 3 mü olur gecenin bir saati 4 mü olur sabaha karşı. Zınk diye telefon çalardı böyle bir. Sen de hoplardın yerinden derdin ki bu saatte hayırdır yani. Bir tane böyle kadıncağız ya da işte bir tane beyefendi çıkardı derdi ki Ankara hatta derdi sana. Sen de derdin ki babamız sizi beklerken öldü ona haber verelim bari. O artık ne için konuşacaksa. Öyle oluyordu vallahi söylüyorum ya kabus gibi ya. Kanarim yollamış Komiser Kolombo kaçak dizisi futbol maçları TRT'den şifresiz verilmesi Hababam sınıfı Hulusi Kentmen Adile Naşit Ayhan Işık Sadri Alışık Yumurcak Andımız Yerli Malı haftaları da anlatayım mı eyvallah kardeşim hakikaten hepsini yüklemişsin. 10 yaşındayken 1978 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Arjantin evet ya. Ne kadar yaşlı olduğunuzu bir örnekle anlatın dedim. Bak diyor ki Windows 95'in koca penceresi ikonunu görmüşlüğüm var benim. Ya. Aa bak Mücahit yollamış. Abi diyor Tsubasa. Neydi bu? Tsubasa mıydı? Tsubasa. İzlemek için sabah saat 7'de uyanıyorduk. Seda yollamış. Yılan Hikayesi diye bir dizi vardı. Ya. Bak Nazi yine bize göre gençmiş yani. Diyor ki Çakır ölmüştü hiç unutmam. Bir hafta okulda yas tutmuştuk. Ya Kurtlar Vadisi miydi? Bak diyor ki ben ortaokuldayken YouTube yasaklıydı abi. Şeker Kız Kendi. Evet bak bunu hatırlayacak kadar yaşlıyım demiş. Blue Jean dergisi. Aa evet ya Blue Jean dergisi var. Hey Girl vardı bir de hatırlıyor musunuz? Vay be. Oğlum hakikaten bir dinozorun anıları oldu bunlara. Bak Sabri Can yollamış. Turgut Özal'ın diyor öldüğü günü çok net hatırlıyorum abi. O kadar yaşlıyım. Vay be. Sevgili dinleyenler artık yollamayın bir dünya mesajımız var. Ki ayrılmayın da birazdan son parti bir kez daha bakacak mıyız? Elbette bakacağız.
1: Abi iyi yayınlar. Tokat'tan Volkan ben. Seni dinlerken gaza geldim. Radara girmişim. Polislere seni söyleyince. Arif abi ne ara. Senin cezan ödesin dedi. Arif abi yap bir güzellik.
2: Selam Arif. Ben Mehmet Taşeken. İsviçre'den arıyorum. Hayırlı yayınlar.
3: Seni her zaman dinliyoruz. Biz öksürelim. Sen çok yaşa abi.
4: Arif Güven Show.

0: be. Sevgili dinleyenler, mesaj oluyan bütün dostlarımıza çok çok teşekkürler. Artık yavaş yavaş toparlıyoruz. Bakalım bakalım bakalım bakalım. Buyurunuz, kurban olurum. Bu nedir bakayım? Çiğdemim yollamış. Diyor ki, kendimi huzur evindeki muhabbette hissettim. Anam babam, herkes mi yaşlı olur? Program antropoz ve menopozla dolu. Dolu. Buyurun, kurban olurum. Bu ne, babaannemin televizyon dolabı vardı. Sürgülü, kapaklı ve resimli ve televizyon siyah beyazdı. Ben de yaşlanmışım be abi. Emre'cim yollamış, kurban olurum. Arif'im, sen hatırlarsın. Siyah önlükle okula giderdik. Beyaz bir yaka vardı, evet ya. Hiç kullanmadığımız bir mendil vardı. Tırnak kontrolü vardı abi ya. Ne saçma bir şeydi abi ya. Ha? Mazhar Fuat Özkan'ın Ali Desidero şarkısını ezbere bilecek kadar yaşlıyım. Vay be. Allah rahmet eylesin. Özkan Uğur. Bakayım bakayım bakayım bakayım. Vallahi gözden kaçan mesajlar da vardır. Herkesten çok çok özür diliyorum gençlik. Bakayım. Matematik derslerinde kuru fasulye... Evet ya, kuru fasulye götürüyorduk abi. Yaş 43, Almanya'dan sevgiler, İlknur. Evet. Saymayı kuru fasulyeyle yapıyorduk abi. Ben 13 yaşına kadar televizyon izlemedim çünkü... Çocukluğum köyde geçtiği için elektrik yoktu. Hollanda'dan selamlar. İbrahim yollamış, kurban olayım. Buyurun. He-Man, Voltron, Red Kit, bunları unutmayın. Evet ya. He-Man. Gölgelerin gücü adına. Bir de ne vardı? Voltron, Voltron, Voltron. Voltron şeydi, biliyor musunuz? Ben bir ara Voltron'u evde şifre haline getirmiştim. Kapıya kim gelirse gelsin. Şifre ne diyordum? Voltron demezse kapıyı açmıyordum abi. Vallahi söylüyorum. Teyzemi öyle kapıda bekletmiştim var benim ya. Ne şifresi diyor? Diyorum söyle, çabuk şifreyi söyle. Vay be. Arif, bu arada mavi dinliyoruz seni. Eyvallah kardeşim, devam et. Bu ne, dur bakayım. Aygül Hanım'ın böyle bir şeyi vardı ya. Fotoğraflar da vardı. Abi o kadar çok mesaj geliyor ki. Bir gördüm, bir daha görmüyorum sonra. Ha, buldum. Selamlar Arif Güven. Aygül Hanım, çok çok teşekkürler. Kızım Derin'le standtayız. İnşallah bir gün, hani ben tam konser saatinde orada olduğum için çok gezme fırsatım olmuyor. Bir de kalabalık malumunuz, ama inşallah bir gün geleceğim standınıza. Kestirme yoldan söyleyeyim. Demiş ki, ben de Barış Manço'nun adam olacak çocuk kadar yaşlıyım ya. Hatırlıyoruz, adam olacak çocuk. Abim yollamış benim, kurban olayım. Merhabalar. Kraliçe Elizabeth Fi tarihinde İstanbul'a geldiğinde saatlerce beklemiştim. Açık bir arabadan birkaç saniyede el sallayıp geçmişti. Ama hayatımda gördüğüm en yüksek makamlı insandı, sevgilerimle. Tarihi, ay kurban olurum ya. Hatırlayamadım diyor. Belki yardımcım internetten bulabilirim. Abim benim, kurban olduğum, çok çok teşekkür ediyorum. Kendisi 68 yaşında, İbrahim abimiz. Dallas ve köle İzaura, evet ya. Bak şimdi ben söyleyeceğim, hakikaten diyeceksiniz ki abi ben de bunu hatırlıyorum. Sevgili dinleyenler, hatırlıyor musunuz? Bir aralar ekmeğin arkasında, bak ekmeğin bizzat üstünde yapışmış böyle kağıt vardı, hatırlıyor musunuz? Etiket. Yemin ediyorum Eylül yollamış. Arkasına etiket yapıştırılan ekmekten yedim ben diyor ya. Evet abi, o kısmı kopartırdık özellikle. Vay be, buram buram nostalji oldu. Ben önlük giymiştim abi. Ben de çıplak gidiyordum ya. Gece olduğunda TRT'de İstiklal Marşı ile yayın kapatılırdı. Evet, bu bak Euro yoktu, Mark vardı, doğru söylüyorsunuz. VHS kasetler vardı, henüz CD icat edilmemişti, doğru. Turgut Özal öldüğünde ilkokul 2'ye gidiyordum. 23 Nisan kutlamalarını iptal etmişlerdi, hiç unutmuyorum abi. Bak demiş ki, ilkokulda siyah önlük giydim, onluk not sistemiyle okudum. O kadar, bunları hatırlayacak kadar yaşlıyım. Furkan'ım yollamış. Abi ilkokuldayken Pokemon izliyorduk. Türkiye'nin dünya üçüncüsü olduğu dünya kupasında okullara izin veriliyordu. Eve gidip maç izliyorduk. Evet ya. Ne güzel günlerdi ya, kurban olurum. Buyur bak. Ne kadar yaşlı olduğumu siz anlayın. 8. sınıftayken gazeteden kuponla 51.10 Nokia cep telefonu almıştım. Evet ya. Fatih Terim takım kaptanıydı diyor. Oo, sen bayağı yaşlıymışsın ya. Tesellimiz olsun bari yavrum, ne diyeyim yani. Ben lisedeyken sadece ev telefonları vardı abi. Evet. Sınavlara girmeden önce tercih yapardık. Sizin lise zamanınızda ben 8 yıllık öğretmendim. O kadar yaşlıyım yani demiş. Eyvallah kardeşim benim. Evet, bunu da hatırlıyorum ya. Şehirler arası otobüslerde, hakikaten söylüyorum sevgili dinleyenler. Sigara içiliyordu biliyorsunuz değil mi? Hatta otobüslerde bak dizayn edilirken babacığım her koltuğun arkasında böyle küllük vardı abi. Bunları hatırlayacak kadar yaşlıyım demiş. Valla ben de hatırlıyorum ha. Gerçi hoş ben çocuktum yani ilk hatırladığımda. Sonra ben de herhalde takılmışımdır yani. Ya günün konusu hakikaten söylüyorum çok keyifli. Ama sevgili dinleyenler artık noktayı koymamız icap ediyor. Herkese de çok çok teşekkür ediyorum. Ayrılmayın. Sebep birazdan malumunuz böyle bir F5 yapacağız. Yazıyor yazıyor haberleri gelecek.
1: Ben İbrahim, Almanya'dan. Ya kurbanın olayım, yoldayım, canım sıkılıyor, radyoları karıştırıyor. Abi gözünü seveyim, bana şu çalışma saatlerinin programını bir at da ona göre kanalları değiştireyim. Yoruldum da, parmağım ağrıdı.
2: Mersin Silifke'den, Yörük kızı İlkay ben, Arif abi.
3: Arif abi, sesim geliyor mu? Yaz beni de yoklamaya. Yollarda perişan ettin beni be.
4: Arif Güven abi öldürdün beni ya. İş yerindeyim seni dinliyorum. Şefim görmüş birkaç defa. Gözünü seveyim. Bizi fazla güldürme abi ya. Doğru düz şeyler anlat.
5: Benim alan bekarmış. Seninle evlenmek istiyormuş. Çünkü radyonuzun başından hiç kalkmıyor. Şuna bir teklif et de bizi de kurtar. Hadi be Arif abim.

0: Seni.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Brahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Ben İbrahim, Almanya'dan. Ya kurbanın olayım, yoldayım, canım sıkılıyor, radyoları karıştırıyor. Abi gözünü seveyim, bana şu çalışma saatlerinin programını bir at da ona göre kanalları değiştireyim. Yoruldum da, parmağım ağrıdı.
5: Mersin Silifke'den, Yörük kızı İlkay ben, Arif abi.
6: Arif abi, sesim geliyor mu? Yaz beni de yoklamaya. Yollarda perişan ettin beni be.
7: Arif Güven abi, öldürdün beni ya. İş yerindeyim, seni dinliyorum. Şefim görmüş birkaç defa. Gözünü seveyim, bizi fazla güldürme abi ya. Doğru düz şeyler anlat.
8: Benim alan bekarmış, seninle evlenmek istiyormuş. Çünkü radyonuzun başından hiç kalkmıyor. Şuna bir teklif et de bizi de kurtar. Hadi be Arif abim.

0: Showtime yazıyor yazıyor haberleriyle devam ediyor.
1: Aynen öyle kurban olduklarım. Malumunuz yazıyor yazıyor. Bütün bu arada mesaj yollayan kıyafet kahraman arkadaşlarımıza gerçekten söylüyorum. Çok çok teşekkür ederiz. Şimdi mesajlar dedik bitirdik. Bakalım ne oluyor ne bitiyor. Haberler.

0: biliyorsunuz tartıştığı eğlence mekanına sahibinin ağaca bağlı köpeğine kurşun yağdırdı diye böyle bir haber var. Daha sonrasında bu haberi dediler ki bir gün önce kendisine saldıran köpek diye böyle haberi verdiler de babacığım bütün şarjörü boşaltmakta. Bir de bir şey söyleyeceğim, cep telefonu taşır gibi hakikaten artık millet anladığım kadarıyla maalesef yanında silah taşıyor. Bunun hiçbir denetimi yok mudur, anlam vermiş değilim. Bilmiyorum. Şöyle bir bakalım, bu nedir? Buyurun, Adana'da yavrum 1228 uyuşturucu hap ele geçirilmiş. Şimdi burada önemli olan kısım da abinin açıklaması. Habere bakalım. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sevgili dinleyenler, Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde böyle bir uyuşturucu madde satıldığı ihbarına erişiyor. Ekipler torbacılık yaptığı belirlenen Zekhur Hacı Mahmut'un evine böyle bir operasyon düzenliyor. Baskında Mahmut'un gözaltına alındığı söyleniyor ve eve yapılan aramada yatak odasındaki minderlerin arasında 1222 uyuşturucu hap ile çorapların içine gizlenmiş 587 gram da başka bir şey ele geçiriliyor. Ve demiş ki emniyete götürülen şüpheli ifadesinde bak 228 uyuşturucu hap, 528 gram başka bir uyuşturucu. Buna rağmen demiş ki uyuşturucu maddeleri kendim kullanıyorum. Tanımadığım birisinden bak şimdi ucuz olduğu için toplu olarak satın aldım demiş. Yani babacığım adam bir nevi diyor ki babacığım her gün her şeye zam geliyor. Adam haklı abi. Bak demek ki enflasyon her kesimden insanın problemi olmuş yani. Buyurun. Ara sıra bu tarz haberleri görüyorum yavrum. Nereden buluyorsunuz? Hakikaten böyle çok meşhur olduğunu, daha doğrusu çok pahalı olduğunu biliyoruz. Bu kez Mersin'de 10 milyon lira değerinde sevgili dinleyenler balina kusmuğu ele geçirilmiş. Daha önce de bu tarz haberler olmuştu. Bu balina kusmuğu dediğimiz şeyin çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Birçok yerde kullanılıyormuş, pahalıymış vesaire vesaire de. Yavrum Mersin'de ne işi var ya? Mersin'de 10 milyon lira değerinde kozmetik sanayisinde kullanılan ve balina kusmuğu olarak bilinen 42 kilo 750 gram. Bu arkadaşın bir ismi var, vermişler, okuyamayacağım şimdi. Bu madde ele geçirilmiş. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele alıp buralara geçelim. Velhasıl kozmetik sanayisinde kullanılan ve balina kusmuğu olarak bilinen değerli bir madde olması sebebiyle yurt dışından da yasa dışı yollarla ülkeye sokulan bu maddenin Mersin'de piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşmış. Elde edilen bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan ekipler şüpheli şahsa ait araç ve şahsın söz konusu maddeyi sakladığı anlaşılan ikametinde arama yapıyor. Ve yaklaşık 10 milyon lira olan değeri tahmin edilen, yani böyle geçeyim ya babacığım bak adam Mersin'de yaşıyor. Bir kere balina kusmuğunun değerli olduğunu öğrenmiş. Bununla yetinmemiş, senin benim gibi şimdi bak ben de biliyorum balina kusmuğu, evet abi pahalı bir şey, değerli bir şey. Ama ben bununla yetinmiyorum, düşün. Gidiyorum ve bunu buluyorum. Bir şekilde balina kusmuğuna ulaşıyorum abi. Hakikaten söylüyorum. Tebrik ve takdir edileceği yerde adamın malına çökmüşsünüz ya. Al buyurun. Memleketin olmazsa olmazı. Yavrum hırsızlar 157 metre tren rayını çalmışlar. Yakında treni de çalarlar bence. Tabii canım. Baba tren rayı çaldık. Oğlum tren yok. Oğlum ray tek başına bir işe yaramaz. Onu da biz de aki sefere baba. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'na ait 157 metre uzunluğundaki ray demiri çalınmış yavrum. Bayağı da çalmışlar. Demek ki arkadaşların bir demir eksikliği var yani. 157 metrelik tren rayı. Orada durdurur onları ne oldu acaba? Ha? Demirlerin çalındandan korksaydık. Hakikaten ya. Ha? Bir de bunları satarken kime satıyorlar? Ve ne diye satıyorlar acaba? Ha? Ne diyor abi, ne diyor? Yani elimde az kullanılmış ray mı var diyor. Ne bileyim işte. Birader benim dayı oğlu garı devretti. Oradan söktük bunları mı diyor. Ne diyor babacığım? Kurban olduklarım artık vallahi bu kadar yeterli olmuş olsun. Şöyle bir şey yapalım. Finalde muhtemelen yine mesajlar gelmiştir. Hem böyle bir mesajlara bakarız hem de böyle bir helal olsun. Vay be baba, insanlık ölmemiş haberiyle yavrum artık final, artık veda.
1: Arif Güven. Showtime. Arif abi, Çanlarlı'dan selamlar. Abi sen başlayana kadar moralim çok bozuktu. Başladın, moralim düzeldi. İyi ki varsın abim.
2: Arif'im 334 Mehmet abim, ben hasret bitti, işbaşı yaptık, öpüyorum seni, şükür kavuşturana.
3: Doğruları aklımızın gelmeyeceği noktalara kadar götüren adam. İyi ki varsın, iyi yayınlar.
4: Arif Kurban merhabalar, yine İsrail'den.
5: Arif abi, işi gücü bıraktık, artık seni dinliyoruz. Yayın bitene kadar sendeyiz. Sonra işe bakarız.
6: Arif Güven.

Vay be. Sevgili dinleyenler, canlar ciğerler ve ben yayında, geri kalanlar malumunuz kimin umurunda. Dedik ve programa başladık. Amacımız her zaman olduğu gibi yine aynıydı. Bugün de yüzünüzde bir parça da olsa tatlı bir tebessüm bıraktırmaya çalışmaktı. İnşallah becerebilmişizdir gençlik. Nedir durum, memnun kaldınız mı, keyif aldınız mı? Öpmek ister misiniz? Uzatayım mı alt dudağı şöyle? Çiçeğim, hep söylüyoruz, yayında kaldığımız zaman içerisinde olduysa bir hatamız, insanız, istemeyerek olmuştur. Ama tabii ki de sonuna kadar affola. Şimdi finali biliyorsunuz ki her zaman olduğu gibi kurban olduğum canım Nevzat'ımın yollamış olduğu böyle bir haberle yapıyoruz. Bir de şimdi bak, Nevzat helal olsun da birini yollamış, bir de demiş ki kral, böylesi haberlerde seni üzüyor ama yapacak bir şey yok. Dedim ki kesin biri para buldu ve sahibine teslim etti. Ya hakikaten de öyle çıktı biliyor musun yani? Nevzat'ım kaç yıllık dinleyicim, canım ciğerim, tanımış beni. Ne güzel söyledi. Böylesi haberler seni üzüyor ama yapacak bir şey yok. Eyvallah kardeşim benim. Hoşça kal iki gözüm. Bu ne kadar bulmuş bakalım, insanlık ölmemiş. Bakayım bakalım bakalım, nerede ölmemiş? Aydın'ın Söke ilçesinde belediye temizlik işçisi olarak görev yapan Şirin Gökmen, belediye meydanında temizlik yaptığı sırada bir torba içerisinde 1.5 milyon lira bulmuş yavrum ya. Kafayı yiyeceğim hakikaten söylüyorum. Torbadaki dekont ve telefon numarasından sahibine ulaşıp parayı teslim eden Gökmen, ben demiş görevimi yaptım. Keşke yapmasaydım. Ben bu görevi yapamıyorum deyip istifa etseydim. Paranın sahibi böyle insanlar kaldı mı diyerek teşekkür etti. Para verdi mi? Benim beklentim yok, biliyor musun? Sallıyorum. Ben birisinin parasını buldum. Baktım her yerde kamera var, mecbur. Teslim edeceğim. Acaba kaç taraf bana mükafat para verir mi diye bekliyorum ben. Temizlik işçisi Şirin Gökmen'in duyarlı davranışı insanlık ölmemiş dedirtti. Aa bak bir şey söyleyeceğim, haberi de bu kadar vermişler. Yazıklar olsun, ben böyle bir para bulacağım ve teslim edeceğim. Vallahi 3 sayfa haber yaptırtırım kendimi yani. Parayı şöyle buldu da dokunmadı da, bir an almayı aklından bile geçirmedi de. Zaten haberi derim ki ünlü ve yakışıklı radyocu diye yapın abi.

0: Ünlü, yakışıklı ve bekar. Evet, özellikle bekarı büyük harflerle yazın. Yazımı, yaşımı belirtmeyin derim. Abi bu kadar para bulmuş, vermiş, iki satırla haberi bitirmişler. Yazıklar olsun, hakikaten söylüyorum ya. Parayı alıp kaçsa en az yarım sayfa haber olurdu bu abi. Çiçeğim, kurban oldum artık, müsaadenizi isteyelim. Ben ne diyorum? Hep söylüyorum, hayat yol kenarındaki tabelalara benziyor. Malumunuz onların bir tarafında hoş geldiniz, öbür tarafında güle güle yazıyor. Biz de saatimiz geldiğinde kendi iklimimizce, kendi şartlarımızca, dilimiz döndüğünce, aklımız kestiğince, mümkün olduğunca burada sizleri misafir etmeye çalışıyoruz. Ama artık benim sınırlarımdan çıkıyorsunuz. Velhasıl dostlar, yeniden buluşuncaya kadar her şey... Hakikaten söylüyorum, kalbiniz kadar güzel olsun inşallah. Beni de unutmayın ya da unutun. Ben saati ve zamanı gelince kendimi hatırlatırım zaten. O saate kadar da hadi hoşça kalın. Hadi kendinize iyi bakın.
1: Halen çok iyiyim bugünlerde. Suratımda yapmacık bir gülüş. Üzerimde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler. Palyaço misali. Ağlayamıyorum, ağlayamıyorum. Yüzümdeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan, ağlayamadığımdan gülüyorum.
2: Bayanlar, baylar, perde kapandı. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: olacak gibi değil.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
5: Radyo Merhaba, reklamlar

yarısın olsun sen beni zalim bilir. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerindeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere.

yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem. Yutkun.

vefaymış. Aşk dediğin zavallı bir kapıyı duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen de akşamları,

yazlık açmış kucağı. Şansımın gözü kör, topal bacağı. Kibritsiz yanıyor gönül ocağı. Ne halde bıraktım

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
7: Radyo Merhaba. Reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
7: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak sanırım saçsızlık. Benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
8: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliği ile Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar.

Ben seni İzmircesine sevdim, Egecesine, öylesine masmavi. Ben sana en güzel yıllarımı verdim, Efeler gibi.

sen bir türlü geçmedin. Her aşk bitebilir ama sen

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
6: Rose Gül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Ben seni İzmircesine sevdim, Egecesine, öylesine masmavi. Ben sana en güzel yıllarımı verdim.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
3: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
7: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.

0: bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. El ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, 1912'den beri Hamburg'un kalbinde, şimdi ise Türk misafirperverliğiyle Hamburg Barmbek'te.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandır.